Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesin. Şarkılarla geleceksin duygulu ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak tüm yüzlerde, sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Alemin Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek akibesoların katkılarıyla yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Güne güzel başlayıp güzel de uğurlamanın gayretinde olacağız her birimiz için. Tabii sizlerle beraber sesim Türkiye'de ve dünyada her nereye ulaşıyorsa her birinize en yürekten ama böyle en yürekten sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim. Güne başlarken geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bu anı yine beraber paylaşacağız. Hani derler ya salı sallanır diye. Şöyle bir deneyelim bakalım ne kadar sallayabileceğiz. Şu an iş yollarına koyulmuş olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, şu an henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara günaydın.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Üretim öncülerinin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
8: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: Bu radyoda enerji var.

0: Programımıza başlarken bakalım kimlere ulaşıyormuş sesim. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Murat bizlerle beraber Batman'da. Günaydın Uğur kardeşim demiş. Hey Murat, hoş geldin aramıza. Sıradaki şarkılar tüm Batmanlara derman olsun. Sevgiler, selamlar olsun bizden de. Yüreğine sağlık. Kayseri'de Tuğba Kızırana'yla okulumuzun yolundayız ve onu çok sevdiğimi bir kez de sen söyler misin demiş. Söylerim tabii ki. Rana, annen Tuğba seni çok seviyor. Eminim Rana da çok seviyor. Oh, sevgi dolu başlamışız güne, şahane. Devam edelim.
1: Günaydın Uğur, ben Ankara'dan Asel.
0: Günaydın.
1: Ben Elina. O zaman ne diyoruz? Güne Uğur'la başlayalım. Mutlu kal.
0: Hoş geldiniz. İşte sabah şekerleri bunlar. İşte sabah şekerleri. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. Günaydın çocuklar. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle, Fevzi kaptanımız Gaziantep'te yerini aldı. İsmail şu an İstanbul'da. Aranıza yeni katılan dinleyicilerinizdenim demiş. Birkaç gündür dinliyorum. Bu sefer de mesajla katılayım dedim diyor. Ne de güzel demişsin. Hoş geldin elimize. Ve Şanlıurfa Çamdere İncirli Öğretmen Servisindeyiz. Ali kaptanımıza ve tüm öğretmenlerimize selamlar. Ayşe Gökdemir aramızda, günaydın. Yani salının sallandığı ama bizim dimdik ayakta durduğumuz güzel bir gün olması daha güzel demiş Fatma. Hemen böyle güzel düzeltin beni. Hemen. Hayır, o kadar güzel düzeltiyorsunuz ki itiraz da edemiyorum. Dimdik ayaktayız evvelallah. Günaydın. Özlem Yılmazlarımıza katıldı. İstanbul'da hoş geldin. Antakya'da Hasibe şu an bizlerle, serviste işe giderken bizi dinliyorlar. Ömer abiye de günaydın olsun o halde. Ömer abi, günaydın. Artık günümüzün konusunu paylaşabiliriz. Devam edeceğiz mesajlarınıza. Benden çok iyi şu olurdu dediğiniz bir meslek var mı? Birkaç da cümleyle nedeni olursa çok iyi olur. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Ben.
1: Günaydın.
0: Vallahi kendimi bildim bileli yollardayım. Eşim yurt dışında. Çocuklarımı okula götür getiriyorum. Yani benden iyi servis şoförü olur. Günaydınlar tekrar Uğur Bey. Herkese günaydın.
1: Günaydın Hilde Kaptan. Hoş geldin aramıza. Hoş geldiniz. Güzel bir okul günü olsun çocuklarımız için de. Gonca Ankara'da bizlerle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün dilekleriyle. Aylin Ararat, hoş geldin aramıza, günaydın. Coşkun Kaptanımız Akdeniz'in incisi Antalya'dan, servis kaptanı Coşkun Kaptanımız da bizlerle. Ali Baş aramıza katılmış, günaydınlar. Hoş geldin. Serkan, şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Dün Kahramanmaraş güzel, sıcak, böyle hafif bulut geçişli oldu. Yani ufaktan atıştırdı yağmur ama benden çok iyi bir mesela psikolog olur diyerek konuyu böyle bağladı Serkan. Hani meteoroloji uzmanı vesaire beklerken. Güzel. Çok iyi bir psikolog olur. Başak Burcu'yum. Yardımcı olmayı, dinlemeyi çok seviyorum. Sloganımız yanına bir de sen yoksan bir eksiğiz de ekleyelim mi? Hadi bunu sesli istiyorum Serkan o zaman. Sesli istiyorum bunu. Günaydınlar. Zeynep Mardin'de kendi mesleğim olan öğretmenlik derdim ama edebiyatçı olanından. Kendimi huzurlu ve ait hissettiğim yer tabii ki okul. Huzurlu yayınlar diliyorum demiş. Huzurunuz çok olsun Zeynep öğretmenim. Günaydınlar. Evet, sohbet konumuz benden çok iyi şu olurdu dediğiniz meslek. Bir iki cümleyle de nedeni ya da yüreğinizden ne geçiyorsa dinlemek için buradayız. 505 188 30 00 mesaj attınız. Başına.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin bugün de parçalı ve çok bulutlu. Ama Marmara'nın doğu kısmında daha çok, İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla, Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle yine Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'leri aştı bile. E5 üzerinde Topkapı Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yeşilköy Yeni Havalimanı yolu Gümrük Müdürlüğü hizası havuzu kavşak yönünde de yine motosikletin karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi bir durum yoktur. TEM'de 5. Levent hizası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bir kör nokta kazası söz konusu sevgili dinleyenler. Şile yolu Tantavi tüneli çıkışında Üsküdar yönü emniyet şeridinde arızalı bir servis aracı olduğunu da paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Beyoğlu'nun iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizi sağlıklı, huzurlu, bol, bereketli, kazançlı günler dilerim. Amin. Bir tane kazancınız 1000 tane olsun inşallah. İnşallah. Tüm çalışan kardeşlerim, Rabbim her türlü kötülükten korusun. İşleriniz rast gitsin inşallah. Anneler günümü kutlayan kardeşlerimi ve canım kızıma çok çok teşekkür ederim. Hep dualarımdasın kızım. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serkan istediğim sesli mesajı göndermiş.
2: Uğurla başla, güne mutlu yaşa. Sen yoksan bir eksiz.
1: Yürü be Serkan, cansın. Çok teşekkür ederim. Heyecandan nasıl karıştırmış ama hepsini.
3: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
1: Günaydın Serap, hoş geldin aramıza. Ali de bizi Batman'da dinliyor. Keşke polis olsaydım. Gören herkes polis zannediyor. Ama teknik destek personeliyim demiş. Neden olmasın Ali? Neden olmasın? Adaşım Uğur da Batman'da bizlerle beraber. Biricik sevgisi Ayşe'ye armağan etmiş sıradaki aşk şarkılarını. Armağan oldu bile. Benden çok iyi şu olurdu dediğiniz meslek nedir? Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

ve 850 bin TL kredi çektirip hesabını boşalttılar. Sonrasında tekrar telafi edilmiş ama olayın o raddeye gelmesi bile düşündürücü. O yüzden sevgili dinleyenler, yetkili kurumlar bile olsa onlar tarafından arandığınızda kapatıp siz arayın. Hiç yani telefondan arandığımız durumlarda daha doğrusu hiç kimseye güvenemeyeceğiz. İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor bu arada. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek sevgili dinleyenler. Hatalı olduğunu düşündükleri vatandaşların ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edilebilecek.

0: Radyo Türk Vanzası'nız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla ve sorunsuzca, stressiz bir şekilde, gülümsemesi bol bir şekilde geçen salı günü olsun. Peki biz bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Sabah şekerlerimizden iki tanesi daha eklendi.
1: Uğur abi günaydın.
0: Günaydın.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Herkese de günaydın. Bence çok iyi mimar olur.
0: Ya öyle mi? Güzel.
1: Benim adım da Osman Batur, ev yapan.
0: Osman Batur, hoş geldin aramıza. Günaydınlar.
2: Merhaba Uğur abi.
0: Merhaba.
2: Benim adım Asal Sima, ev yapan. Oradaki herkese de selam var.
0: Tamam.
2: Benden bence çok iyi kuaför olur.
0: Ya teşekkür ederim. Ne güzel diyorum. Oradaki herkese selamlar. Hepimiz buradayız. Hep beraberiz. Günaydınlar. Latife aramıza katıldı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hatice hoş geldin. Valla benden çok iyi kriminolog olurdu. Hani laboratuvarlarda delilleri böyle inceliyorlar ya. Bayılıyorum demiş. Kanıt dizisini izledin mi Hatice? Aklıma o geldi direkt. Ya gece de çıkıp böyle... Ya neden gecenin bir saatinde onu izlersin diye düşünülerek kalıp yine de izlemeye devam etmiştim vardır. Eski dizilerden. Kahramanmaraş'ta Elif Çelik bizlerle beraber Esra'cığımla yollarda izlemişler o zaman. İkisine de sevgilerimizi gönderip sıradaki şarkıları onlara da armağan edelim. Muhammed Açılmış Radyolar, hoş geldin. Nide de Özlem bizlerle. Benden çok iyi veteriner olurdu. 30 seneden beri iki ayaklarla mücadele ediyorum. Yaranamadım ama dört ayaklara faydam olur. İlahi Özlem. Suat Ankara'da bizlerle beraber. Tüm Radyo Turkuaz sevenlerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Ben polis olmasaydım iyi bir tarihçi veya arkeolog olurdum.

gördüm demiş. En merak ettiğim meslek gruplarından biri de arkeolog. Yani o kadar uzun süreli sabır isteyen hani ince detaylı iş ya, nasıl yapılıyor acaba diye çok merak etmişimdir. Benden çok iyi şu olurdu dediğiniz meslek ve bir iki cümleli nedeni 505 188 30 çift sıfır mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan

0: Türkiye'de 2025 yılının en yaygın isim ve soyisimleri açıklandı sevgili dinleyenler. Tahmin etmek zor olmasa gerek. Erkeklerde Mehmet en çok kullanılan isimmiş. Kadınlardaysa Fatma. Soyisimlerinde ise Yılmaz zirvedeki yerini korumuş. Verilerde dikkat çeken detay ise yıllardır listenin başında yer alan bazı isimlerde yaşanan düşüşler olmuş sevgili dinleyenler.
1: Ya sen ne diyorsun Uğur? Yayınlandığı dönemde izledim. Şu an hala tekrarlarını izliyorum.
0: Kanıt dizisinden bahsediyor Hatice. Evet, ben de bir keresinde arkadaşlarla birlikte izlerken uyuyakalmışım. Uyandıktan sonra söylediğim ilk şey katil kim? O kadar etkileyici bir senaryosu vardı.
2: Ben Asil Ece.
0: Ay, hoş geldin.
2: Herkese güneşli bir Sivas sabahından günaydın.
0: Teşekkürler, sana da çok çok günaydın. Hoş geldin.
3: Merhabalar Uğur abi.
0: Merhabalar.
3: Her sabah sizi dinliyoruz. Size bu ilk mesaj gönderişim.
0: Harika.
3: Herkese günaydın. İleride avukat, savcı ya da hakim olmak istiyorum.
0: Hadi inşallah.
3: Şu an annemle beraber okula gidiyoruz. İyi günler.
0: Güzel bir okul günü olsun. İkinize de sevgiler, selamlar. Kütahya Tavşanlı da Ahmet de bizlerle. Benden çok iyi araştırmacı, gazeteci olurdu demiş. Aa bak, bu da çok güzel. Yani her günde yenilendiğin, yeni haberlerle yeni yeni durumlara vakıf olduğun güzel bir meslek olurmuş. Ahmet günaydın.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %83'lerde şu an. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Yoğun bir durumda şu an o bölge, o yüzden daha da çok yoğunlaşıyor. Avrasya Tüneli'nde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde bir araç arızası uyarısı var. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Kavuş.

ikinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında

Alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporuna 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden. İlgili dinleyicilerimizle de bu durumu paylaşmış olalım. Bizleri dinleyenler arasında Figen var İskenderun'dan. Günaydınlar. Servis kaptanımız Zeki Bey ve öğrencilerimizle de sizlerle izlemişler. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Asya Çiçek aramızda ve ona da sıradaki şarkıları ona ve eşine armağan edeceğim. Eşi yurt dışındaymış. Tez zamanda kavuşun inşallah. Büşra da İskenderun'dan aramızda. Günaydınlar, hoş geldin. Bursa'ya gidiyoruz. Nazlı orada bizleri karşıladı. Savcı olmak isterdim ben. Adaletsize hiç tahammülüm yok demiş mesajında da. Sibel, o da Antakya'da bizlerle. Sevil düzeltiyorum. En güzel günaydınlar sizinle olsun. Kahve keyfi eşliğinde sizi dinlemek de ayrı bir keyif. İyi ki varsınız diyor. Benden beden eğitimi öğretmeni olurdu. Çok iyi demiş. Enerji dolu. Harika bir gün dilerim diyor. Yani beden öğretmeni diye bir dilimize pelesenk olmuş diyor. Öğretmenlerimiz ne kadar kızardı. Beden eğitimi öğretmeni. Sevil afiyet olsun. Benden çok iyi şu olurdu dediğiniz meslek sohbet konumuz. Aşkı

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: ETS.tur.com'da. ETS ile gel. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Bahar geldiyse

0: kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Çanakkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın daha çok güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Ankara Valiliği de kentte kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak beklendiğini de bildirdi ayrıca.

0: Saatlerimiz 8.47 oldu. Radyo Turkuaz'dasınız. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Peki bize kimler eşlik ediyor?
1: Günaydın Uğurcuğum. Ben Almanya'dan Fatih İmamoğlu.
0: Günaydın.
1: Güneşli ve soğuk bir Almanya sabahından herkese günaydın. Ben yarış pilotu olmak isterdim. Yani yapabileceğim en iyi iş oydu. Ama şu anda tır sürüyorum. Herkese iyi günler.
0: Gazi, teşekkür ederim. Hoş geldinlerimize. Aslında bir nevi yine bir yarışın içindesin. Ama bu sefer süreyle değil de biraz daha sabırla sanırım. Ama o yollarda Radyo Turkuaz'la da olunca şimdi güzel geçiyordur diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Yusuf Ege bizlerle beraber benden çok iyi eczacı olurdu demiş mesajında. Günaydın diyerek hoş geldin. Meltem bizlerle beraber radyolarımız açılmaz mı? Açıldı. Hani gözümüzü açmamla radyomuzu açmamız da bir oluyor zaten. Şahane. Hoş geldinlerimize. Benden çok güzel öğretmen olurdu. Öğrenmeyi de öğretmeyi de çok seviyorum çünkü demiş. Kayseri'de Meltem. Teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin.
2: Hani

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok, aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
15: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da Albert Camus'dan Düşüş kitabından şu alıntıyı paylaşacağım sevgili dinleyenler. Ama bazen devam etmek, yalnızca devam etmek insanüstü bir şeydir. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? İnsan bazen öyle dönemlerden geçiyor ki hani nefes almak bile ağırlaşıyor. Böyle içinde taşımak zorunda kaldığı yorgunluğu, kırgınlığı öyle büyüyor ki hani bir adım atmak bile gerçekten insanı yorabilecek bir büyüklüğe dönüşebiliyor. Ama bazen devam etmek, içindeki bütün isteksizliğe rağmen ayağa kalkmak, ne bileyim hiçbir şey hissetmeden güne başlamak, yalnızca yıkılmadan o günü tamamlamaya çalışmaktır da aynı zamanda devam etmek sevgili dinleyenler.

Radyatör Kuvaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve sorunsuzca geçen güzel bir salı günü olsun. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken bu saatimize kimlerle başlıyormuşuz? Ziya Şahin'le hoş geldin aramıza. Günaydın. Mesut Hatay da bizlerle beraber. Mine günün konusuna binaen benden çok iyi bir cerrah olurdu demiş. Ama cerrahın da bölümleri var ya, hangi cerrah dalında mesela? Bu da önemli, bu da önemli bir detay. Yıllar evvel o doktorlar dizisindeydi sanırım. İnsanlar ikiye ayrılır, doktorlar ve diğerleri. Doktorlar ikiye ayrılır, cerrahlar ve diğerleri. Cerrahlar da ikiye ayrılır, beyin cerrahı ve diğerleri diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Öyle miydi ama aklımda bu kalmış. Afyonkarahisar'da şu an Asya bizlerle beraber dikiş yaparken bizleri dinliyormuş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Emeğine sağlık. Yusuf Polat da bize eşlik ediyor. Benden de çok çok iyi bir doktor olurdu. Zira kan görünce bayılıyor. Ya ilahi Yusuf ya, ben de ciddi ciddi ne? Günaydın. Sohbet konumuz, benden çok iyi şu olurdu dediğiniz meslek sevgilenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye

0: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, bir evim,
2: sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. I got a
5: good, good feeling. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Arjantin çıkışlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs vakaları var sevgili dinleyenler. Yeni bir gelişme yaşandı. Gemideki 3 Türk vatandaşı gece saatlerinde İstanbul'a getirildi ve Sağlık Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yurda giriş yapan vatandaşlar evlerinde sıkı gözetim altında tutulmak üzere karantinaya alındı. Bir de ayrıca Sağlık Bakanlığı test sonuçlarının da negatif olduğu da belirtilerek son durumu paylaştı ama yine de gözlem altında olduklarını da aktaralım sevgili dinleyenler. Dolandırıcıların hedefinde bu sefer Cumhuriyet Savcısı vardı. 850 bin TL kredi çektirip hesabını boşalttılar. Yani akıl almaz bir olay var tabii ki. Çok hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz yerden sizi kandırabiliyorlar. O yüzden karşı taraftan arandığınızda sevgili dinleyenler, lütfen yani itibar etmeden tekrar sizin arayarak ulaşmanız ya da gerektiyse banka işlemi mi, şubeye giderek vesaire gibi bir önlem alınabilir, bilmiyorum. Hoş bir vatandaştı Aydın'da. Resmi kurumdan aranıp, yanlış hatırlamıyorsam detayları bilmiyorum ama haberlerde öyle bir şey vardı. Resmi kurumdan aranıyor ama itibar etmiyor tabii ki. Sonrasında da kendisine ceza mı geliyordu? Bir durum oluyordu ama bilmiyorum ne yapacağız. Böyle o tarafta da bu tarafta da bir sıkışmışlık var. Ama yine de dediğimiz gibi resmi kurumların numaraları bellidir. Onların dışında aranmalara itibar etmeyin sevgili dinleyenler. En önemlisi bu.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Şu an Büyükdere Caddesi 4. Levent Sanayi Mahallesi yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit birden trafiğe kapatılmış. Öte yandan E5 üzerinde Bayramoğlu Gebze yönünde sol şeritte bir bakım onarım çalışması da var. Bir şerit trafiğe kapalı, yoğun lokasyonlar olduğu için o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumları aktarmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Yani şu an ortama çok müsait olmayan dinleyicilerimiz de hiç üzülmesinler ama bir şekilde eşlik etsinler şarkıları. Hafif hafif şöyle omuzlardan, kimseye çaktırmadan olabilir bence. Kimler bizlerle bu anı paylaşıyor? Tanya şu an Fransa'da bizlerle beraber. Hoş geldin. Hep içimde kalmıştır ama bu dünyada bir daha gelirsem doktor ya da cerrah olmayı çok istiyorum demiş. Hadi inşallah. Tanya, günaydınlar. Ve bizleri Kırşehir'de dinleyen, yağmurlu bir günden selamlarıyla karşılayan Flora'ya da sevgilerimizi gönderelim. Benden de çok iyi öğretmen olurdu ama gel gör ki mesleğimi memleketimde bırakıp buralara geldim demiş mesajında. Umarım gönlünce olur her şey. Sema'da Batmanlarımıza katılıyor ve evde okula doğru yol alırken bugün hangi kitaptan, şairden, yazardan bahsedeceksiniz? Bir sözü söyleyeceksiniz diye merakla bekler oldum. O kadar hoşuma gidiyor ki demiştin. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim Sema. Bugün ben de bir söz paylaşmak istiyorum Sabahattin Ali'den, İçimizdeki Şeytan kitabından. İyilik demek kimseye kötülüğün dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamaktır. Şahane. Sema, çok teşekkür ederim. Çok

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ama bazı illerimizin özellikle yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hangi illerimiz? Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yağışların özellikle Ankara'da, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'da yer yer kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken Nurhan bize eşlik ediyor. Özlem Düzce de bizlerle beraber. Oğlu Alperen'e ve tüm sizlere armağan olsun sıradaki şarkılar mesajıyla. Teşekkür ederiz. Yasemin'e ulaşıyormuş sesim. Mardin'e bizlerle beraber. O da Radyo Turkuaz eşliğinde güne başlayanlardan. Ne mutlu. Hoş geldin. Ve Serkan. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'da şu an Hakkı'yla birlikte işe giderken bizleri dinliyorlarmış. İstanbul trafiğinde sıradaki şarkılar sizlere derman olsun o halde. Hemen devam ettiğimde Sabri de bizlerle beraber. Sabri Aydın'da hoş geldin. Elazığ'a gidiyoruz. Lütfi orada bizleri karşıladı. Kahvaltıya misafirim var. Onlar için de sıradaki şarkılar sürprizimiz olsun demiş. Hem elinize emeğinize sağlık, afiyet olsun. Hem de sıradaki şarkılar armağan oldu bile. İskenderun'da da Kürşat bizlerle beraber. Hayatı bir defa geldiğimiz için meslek gönlünde yatanı hani eksik etmeyerek helal çok şükür nasip etti Allah mesajını gönderdi. Yani en önemli şey tabii ki sağlığımız. Hangi işte çalışırsak çalışalım, ne yaparsak yapalım sağlık konusuyla alakalı tavizimiz olmaması lazım. Sonrasında çünkü bazı işler var ki çok istemiş, çok böyle hevesle mücadele edip uğraşmamıza rağmen sağlığımızı yitirebilecek seviyeye getirtecek hale gelebiliyor. Aman Allah korusun. Sağlık her şeyin başında geliyor. Gerisi güzellikle gönlümüzce nasip olsun inşallah.

0: enerji katan Orjek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj.
2: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929 İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Kimler bizlerleydi? Muhsin Ekşioğlu aramızdaydı Rize'den selamlarıyla. Şu an tüm yeşil site sakinleriyle birlikte dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Filiz aramızdaydı. Filiz Atasever, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve tabii ki güle güle. Anına denk gelmiş olduk. Giresun'da Seher bizlerle beraber. Sıradaki şarkıları ona derman ediyorum. İskenderun'da Senem bizlerle beraber. Günaydın enerjisiyle, kedisiyle şu an o da radyonun başındaydı. Çok teşekkür ederim. Huzuru çok olan güzel bir gün olsun. Bir de Aydın'a gidelim. Yeşim orada bizleri karşıladı kucak dolusu sevgileriyle. Bizden de ona çokça sevgiler, selamlar olsun. Ortek Aküvesolar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlere paylaşacak. Ve akabinde ise mikrofonda gönül dostu Fison sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatin o güzel sohbeti ve şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla geçen güzel bir salı günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam tekrar buluşacağız müsait olanlar için. Saat 9'da Uğur'la Ay Işığında sizleri de bekleriz. Bu sefer de güne güzel bir veda edeceğiz. Ama yarın da yeni güne yine beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi anayasa özlemi halen dinmedi. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyük. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve yapılan hantavirüs testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında bugün Katar'a resmi bir ziyaret yapacak. Temaslarda Türkiye ile Katar arasında işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle okullarda milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığını söyledi. Tekin, vatan savunması bilincinden bayrak sevgisine kadar pek çok değerin yeni müfredatın merkezinde olduğunu dile getirdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. 12 hayvan pazarı belediyelere bağlı olarak hizmet verecek. Dijital çağda Türkçe bilgi şöleni 13 Mayıs'ta başlayacak. Türk Dil Kurumu'yla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi işbirliğindeki programda araştırmacılar ve uzmanlar Türkçenin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Yüzünün ve doğanın sıcaklığı, biraz kahve kokusu, biraz çay kokusu ama bolca müziğin, sohbetin ve güzel enerjinin frekansı. Tabii ki Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun zamanı. Dostlara selam olsun. Biraz daha radyonun sesini açalım. Şarkılarımız için, dostluğumuz için, güzellikler için, farkındalığı yine yüksek bir program olsun diyorum. Ben paylaşacağım her şey için hazırım. Peki sizler hazır mısınız? Hoş geldiniz.

0: Nasıl bir rahatlık değil mi? Düşünsene karşınızdaki insanı üzüyorsunuz, sonra dönüp de ya zamanla geçer boş ver deyip arkanıza dönmeden bir daha yürüyüp gidiyorsunuz. Şimdi sabah beni bir dinleyicim çok güldürdü. Ben de onu biraz güldürdüm. Bana şey diyor, ya Füsun ablacığım gerçekten öyle bir burç söyle ki diyor, böyle hani adam gibi adam, böyle gerçekten iyi bir erkek burcu deyince ben burçlara inanmam dedim. Nasıl yani dedi, sen ama astroloji ne ya dedim, böyle tek başına burçlarla olacak bir şey değil dedim. Yani bir insanın haritasında erkek olur kadın olur fark etmez, aldığı açılar önemli, ondan sonra işte dağılımlar, gezegenler, elementler. Yani sadece ben diyemem ki boğa burçları çok iyidir, aman yay burçlarından uzak durun, böyle bir şey denilebilir mi? Mümkün değil dedim. Ama şunu belki söyleyebilirim dedim, olayı toparladım. Şimdi erkek söz verir, bazı erkekler unutabilir. Ama adam gibi adamlar söz verir tutarlar. Bazı erkekler ilgi bile ister, sabırsızdır. Ama bazı demeyeyim, tamamen adam gibi adamlar güven verir ve tabii ki sabırlıdır. Şimdi bazı erkekler kendi yolunu düşünür, sadece kendini düşünür. Ama adam gibi adamlar beraber bir gelecek kurar. Sadece bunu söyleyebilirim. Bunu burçlara falan hiç böyle bölmeye gerek yok. Ama bir insanı tanımak için astroloji muazzam bir şey. Peki bugün her şeyden konuşacağız. Siz yeter ki isteyin, sorun, sorular da gelsin. 500-588-30-0'dayım. @radyoturkuaz@gönuldostufusun. Tabii ki sosyal medyadayım. Turkuaz Radyolar mobil uygulama açıldı mı efendim? Oradan dinleyenler ya da turkuazradyolar.com'dan dinleyenler, oradan da bana hemen mesaj gönderebilirsiniz. Çok kısa 50 saniyelik bir reklamım var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

Şimdi Mustafa Sandal'ın yaptığı gibi bir saygı albümü de Serdar Ortaç için gelecekmiş. Aslında albüm, evet albüm deniliyor. Sahnede acaba böyle bir performans olacak mı? Çok konuşuldu Mustafa'da. Bazı isimler, bazı olaylar. O yüzden de bakalım Serdar için de bu olacak mı? Gerçekleşecek mi? Hatta Mustafa'nın bu sahnede farklı sanatçıların söylemiş olduğu şarkılarını da biz tabii ki merakla bekliyoruz. Herhalde o da bir albüm olarak gelecektir diye düşünüyoruz. Ama benim şu an Serdar Ortaç'tan merak ettiğim, bilsem ki kim okuyacak acaba ya? Kimin sesine yakışır bilsem ki şarkısı? Acaba kimin sesine yakışacak? Aslında Tahsin'in falan bazı şarkılarını seslendirdiler. Hani biliyoruz ama bilsem ki çok merak ediyorum. Hadi bakalım Serdar'ın da şarkıları geliyor. Şöyle güzel bir albüm olacak. Farklı tonlardan, farklı yorumlardan.

dün bir şey denedim gönlümün dostları. Tam böyle bir saat daha erken uyudum. Bakın bir saat daha erken uyudum. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Yani bu bir saatlik uykuyla, hatta öncesinde de telefonu, ekranı, işte o ışıkları, o internet ışığını falan, her şeyi, o mavi ışıkları çok öncesinde bıraktım ve kapattım. Aslında keşke bulunduğumuz yerde eğer bir wifi falan varsa ya da bir TV ışıkları varsa onları da toptan kapamamız gerekiyor. Ve tabii ki telefon da benden çok uzaktaydı. Yani bir kaliteli uyku, hiç aralarda uyanmadım. Kabus falan görmedim bu sefer. Aslında mesele daha çok uyumak değilmiş. Yani doğru zamanda uyumamızı bilmemiz gerekiyor. Tabii bu herkese göre değişiyor. Herkesin bir ritmi, bir saati, bir biyolojik saati var. Bunu bulun diyorum. Ben buldum. Bir saat daha erken. Tabii ki uyku çok kıymetli, çok güçlü bir beyin koruyucu. Mesela hormonları düzenliyor belli bir zaman sonrasında. Anti-aging falan diyoruz ya, işte buyurun efendim, uyku. Uyku ve yürümek hayatımıza düzenli bir şekilde bugünden itibaren daha kaliteli uykuyu alalım mı? Daha güzel, böyle daha iyi bir şekilde bir plan yapıp yürüyüşlerimizi arttıralım mı? Var mısınız gönlümün dostları? Yani bedeninize şu mesajı verebilirsiniz. Artık tamir zamanı başladı. Bakın artık tamir zamanı başladı. Kimler verecek bu mesajı? Uşman.

0: expertiz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoka Expertiz.
2: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expertiz.
5: Umran Oto Expertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expertiz.
5: Umran Oto Expertiz trafik kurallarını sundu.

Sakin kalının, sabırlı olanın, iyi niyeti düşünenin işi rast gider mi dostlar? Rabbim herkese kalbinin ekmeğini yedirsin diyelim mi? Şöyle güzel bir duayla da devam edelim mi dostlar? Kimler geldi bakalım? Elifçim gelmiş Nide'den. Canım eşime, Aydın'ıma bir şarkı var mı demiş. Var tabii ki. Saadet'in muazzam bir fotoğrafla gelmiş. Birazdan Instagram hikayede paylaşmak istiyorum. Saadet seni etiketleyerek. Ya da bakayım, siz belki beni etiketlemiş olabilirsiniz Yeşim gibi. Et gönül dostu Füsun, et Radyo Turkuaz, nasıl dinliyorsunuz, neler yapıyorsunuz, paylaşın gelsin. Gamzeciğim gelmiş güzel evlatlarıyla şu an. Bak diyor, evden mi kaçtı o, firarda mı, ne yapmış? Ofisine gelmiş yanında. Biraz kaliteli uyku benim için zor diyor. Çok küçük bir yavrusu var tabii ki. Ama bulduğun yerlerde, bulduğun zamanlarda hemen uyu sen de. Yani aslında çocuk uyurken uyumak gerekiyor ama o zaman işleri kim yapacak, değil mi?

0: sar bana kolay.
1: Ne güzel şarkılar bunlar diye mesaj gelince ben daha güzelini, daha iyisini, daha hani ne duymak istersiniz onları çalmak için burada elimden geleni yapıyorum tabii ki. 500-588-30-0'dayız. WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ama şöyle bir bakayım, turkuvazradyolar.com, turkuvazradyolar mobil uygulamada kim var? Tabii ki Ayşin ne bir şarkı istemiş bir dinleyicim. Adını yazmamış ama bir tekstilde çalışıyorlarmış. Anladığım kadarıyla orada olan dostlarıma göndereceğim. Bir de Nazlı'yı görüyorum. Nazlıcığım, uygulamadan ve siteden size selam olsun diyorum. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim ve sormak istediğim bir şey var. Şimdi biliyorsunuz ki mutfakta çok fazla hani kullanıyoruz süngerleri. Hepimiz kullanıyoruz mutfak süngerlerini. Fakat bir araştırmaya göre 1 santimetre küpünde 362 farklı türde yaklaşık 54 milyar bakteri bulunabiliyormuş. Yani ben mesela özellikle böyle etti, tavuktu, bu tarz şeyleri böyle yıkadığım, yıkamak istediğimde böyle kirli tabaklarda ben hemen o süngeri değiştiriyorum. Yani hele çiğ mi bir şeyler yaptıysa, o bıçağı falan, diyorum ki bunda kalacak yani, ne olursa olsun ne kadar sıcak suda kullansak, işte bulaşık hani deterjanı da kullansak olmaz diyorum ve böyle hep bir pimpirikliyim bu konuda. Fakat şöyle diyor, yani süngeri 1-2 haftada bir değiştirebilirsiniz, kullanım sonrası iyice kurulayın. Nerede kuruluyoruz, nasıl, öyle bir kurulama olmuyor zaten, baya böyle hani yıkamaya çalışıyoruz, bu sefer içinde deterjan olunca daha fazla su harcamaya başlıyor falan, yani biraz böyle sıkıntılı bir durum. Fakat sürekli nemli kalmaları, gözenekli yapıları, işte süngerlerin içindeki bir şeylerin, böyle o bakterilerin oluşmasına neden oluyormuş. Ve risk tabii ki çiğ et ve kanatlı teması sonrası daha da artıyormuş dostlar. Fakat deterjanlar bakteri sayısını azaltır, fakat süngeri tamamen mikroplardan da arındırmıyormuş. Yani alacağız şöyle en uygun süngerlerden, her seferinde kullanıp atacağız gibi bir şey olacak ama o da olmuyor yani her zaman. Ne yapalım, içine böyle karbonatlı su falan, böyle bir şeyler, limon sıkıp içinde mi tutalım bir kabın içinde, ne yapmamız gerekiyor?

0: vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

hemen böyle işte onu bekleyen mesajlar, bildirimler, işler üzerine böyle bir stresin içerisine giriyor. Dışarı çıksa da işte aklı ya evde oluyor, ya çocuklarda oluyor, ya işte oluyor. Her yerde oluyor. İş, ev, aile, insanlar tabii ki ondan çok fazla şey bekliyor. O da kıyamıyor, kızamıyor. Yani hiçbirini kırmamak için herkese koşturmaya çalışıyor. Her şeye yetişmeye çalışıyor. Belki durursa eksik kalacakmış gibi bir his var içinde. Ya da belki de hayır derse birilerini hayal kırıklığına uğratacak. Bundan korkuyor ya da sevilmemekten korkuyor. Ama bazen sorun sadece yoğunluk değil. Sevilmek, yetmek ve kimseyi kırmamak için sürekli kendini ertelemek. Yani herkese koşarken kendinden eğer uzaklaşıyorsan burada bir sıkıntı var gönlümün dostu. Sonra sessiz bir tükenmişlik başlıyor. Sonra burada biz dertleşiyoruz, ağlıyoruz. Nerede? 505-588-30-0'da. Samsun'dan Aylacığım hoş geldi. Geçmiş olsun anneciğine bir kere bir dua isterim. Aylamızın anneciğine. Sonra ardından Gülcan'ım geldi Mersin'den. Bugün acaba bizim minişimiz, bir tanemiz bakayım sabahleyin de zaten Belkıs'ım söylemişti. Küçük Belkıs'ımızın bugün doğum günü demişti. Öyleyse ona bir şarkı çalacağım güzeller güzeline. Şimdi demiş ki Fadime, vallahi duşakabinde yine banyo için hazırladığım tül parçalarla ovalayarak yıkıyorum demiş ve tertemiz oluyor demiş. Aa, sünger almıyorum ben demiş. Çok nadir demiş mesela banyo içinde. Yine bir dinleyicim de aynı şeyi galiba yazmış da Saadet, değil mi? Eski perdeler olur, kesip kesip kullanıyorum. Foşur foşur çamaşır suyuna yatır diyor. Mis diyor. 2-3 günde kötü olunca da at demiş. Aa, çok şaşırdım. Bakayım daha neler gelmiş. Bu şarkı Vicky'cim, canım İlacım, bizim bir grubumuz var efendim ve kıymetlimiz Ömer'imiz için gelsin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi anayasa özlemi halen dinmedi. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyük. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve yapılan hantavirüs testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer'e istifa çağrısı. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları, Başbakan Keir Starmer'i istifaya çağırdı. Uzmanlar hantavirüs enfeksiyonunun yüksek ateş ve halsizlik gibi belirtilerle gribe benzerlik gösterebildiğine dikkati çekerek, özellikle kemirgen teması öyküsü bulunanların bu şikayetleri hafife almaması ve hemen doktora başvurması gerektiğini söylüyor. İstanbul'da yazı andıran sıcakların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

Şimdi orada ne diyor? Nelabom atomik, unamor platonik gibi bir şey diyor değil mi? Enamor falan gibi de anlaşılıyor. Tabii ki orada aslında Fransızca bir ifade efendim. Çok anlıyormuşum gibi. Ne atom bombası ne de platonik bir aşk diyor orada aslında. Yani aslında aşkın yıkıcı veya imkansız etkilerinin dünya umurunda olmayan bir rahatlık içinde önemsiz kaldığını vurguluyor. Sertab Erener ne kadar güzel bir bilgiydi bu. Bu da burada kalsın diyor. Yeni saatimiz başladı. Bir kez daha gönlümün dostlarına selamlar, sevgiler. İyileşmek istiyorum diyenler. Evet, iyileşmek gerçekten istiyor musunuz? Bakın birazdan size neler anlatacağım. Şimdi biraz psikoloji diyeceğiz, biraz astroloji diyeceğiz. İkinci saatin içerisinde çok kıymetli bilgiler vereceğim. Ama 500-588 30 çift sıfırdayım. Hoş geldiniz oraya da.

Çocukluğuma gittim. Erol Evgin söylüyor bu şarkıyı. Ben koltukların arkasında televizyonda bir utanıyorum. Çünkü platonik seviyorum ben. Ne yapacağım böyle ya? Minnacık bir çocuk düşünsenize. Ben o hallerimi hatırlıyorum desen. Ya gerçekten o hallerimi hatırlıyorum. Yani o zamanlar o yaşlar hatırlanmaz. Mümkün değil bende. Fakat o zamanları o koltuğun arkasında utanmalarımı... Böyle gördüğüm zaman gülen yüzünü, böyle gülen yüzünü gördüğüm için belki de bir çocuk olarak o kadar çok seviyordum ki anlatamam. Hala da çok seviyorum tabii ki Erol Evgin'e de buradan selamlar. Sevdan olmasa Candan'ın sesinden şu an sizlere dinlettim. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yani süngerin içerisinde, bulaşık süngerlerin içinde o kadar çok bakteri birikince. Yani ben şimdi gidip tül perde kestireceğim kendim. Hatta şunu da kabak lifi. Bak onu duymuştum Sevda. Birçok dinleyicim şu an yazmış. Tülle yapanlar var. İşte kabak lifi alanlar var. Temizlemeyeceğini düşünmüştüm. Ama diyor çok memnun kaldım diyor. Ya siz ne tatlısınız, ne güzelsiniz. Yani ben artık o süngerleri atıyorum. Perdecilere gidiyorum. Perdeciler bekleyin beni, geliyorum. Ya ilk defa böyle bir şey diyorum. Yani tülle nasıl olur falan diye. Çok güzel anlatmış dinleyicilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Şimdi kimlere gelsin şarkım? İzmir'den bir kere Filiz'e gönderelim. Özlem İlhan'a ve diğer özlemlerimize gönderelim. Dilekçim geldi, Mardin'e selamlar diyelim. Kızım Ayşe, Ayşe Çiçek, oğlum Fettah, Mete ve eşim Arif'i çok seviyorum. Onlara bir şarkı çalar mısın? Çalarım tabii ki. Çalmaz mıyım? Fadimeciğimi, Türk Hanım'ı görüyorum şu an efendim. Aynı zamanda Hanifeciğim. Hoş geldin. Supiye nasılsın? İyi misin? Nur Hanım'ımız için bir şarkı var. Serkan 10 bin adım atıyoruz demiş. Ardından da ağaç dikme etkinliğine gidiyoruz. Maraş'ta neler oluyor? Maraş İl Sağlık Müdürlüğü 10 bin adım için yürüyüş yapıyorlar. Yaşayın diyorum.

hani böyle iyi giderken, etik dürüst, iyi bir insan olurken bir anda böyle canınıza yakın insanla ilgili bir şey duyduğunuzda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düşüncelerde bile hiç o aklınızdan bile geçirmeyin. Of falan demeyin. Herkesin bir sınavı var. Herkesin ağır sınavları bazen var. Şimdi bazen iyileşmek kendine kızmayı bırakmakla başlar diyorum. Bakın bunu unutmayın. Kendimize kızmayı bırakmakla başlıyor. Hemen psikofikir paylaşmış. Kendine iyi davranmak, her şeyi boş vermek de değildir demiş. Bu da çok önemli. Bazen asıl değişim kendini hırpalamadan da sorumluluk alabileceğini fark etmekle başlıyor. İnsan çoğu zaman ancak kendine sert davrandığında toparlanacağını sanıyor. Oysa sürekli içinden kendine kızmak, suçlamak ve yetmediğini hissetmek motivasyon değil, iç yükü arttırıyor. Bazen işte iyileşmek daha disiplinli olmakla değil de kendine karşı daha yumuşak bir dil kurmak da başlar. Ben böyle yapıyorum mesela. Ay canım Füsun'um diyorum, Efsun'um diyorum, Kübra'm diyorum, bazen Müzeyyen diyorum, Müjgan diyorum. Birçok ismim var sizin sayenizde, çok teşekkür. Gönülüm diyorum mesela kendime. Yani insan en çok kendi içinde savaşırken çünkü yoruluyor. Ben bunu deneyimledim. 50 yıl deneyimledim. Bundan sonra böyle olmayacak dedim. Kararlarımı verdim. Oh maşallah. Güzel gidiyor. Fena değil. Fena değil. İyi yollardayım yani. Siz de o yolun içerisine gelin benimle. Belki bugün her şeyi çözmek zorunda değilsin gönlümün dostu ama kendine biraz daha nazik davranmayı deneyebilirsin. Var mısınız? Hadi bakalım. Bugün kimler kendine nazik, iyi davranacak? Kendiyle barışacak. Kürşat sen mi? Yoksa Dilek mi? Bakayım, Diyarbakır'dan Mardin'e, Midyat'a gidiyorlar. Dostlara gelsin. Az evvel bir ses kaydı göndermişler. Onlar için bu şarkı.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

0: Didi bu yaz çok havalı. Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda Doğa.
1: Doğasında var.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Garaj Oto Ekspertiz.

şu dargın olmaya düşmemek gerekiyor. Yani gönül kırmamaya çalışmak gerekiyor. Kırılınca bir daha eskisi gibi olmuyor dostlar ya. Ne kadar ince, ne kadar hassas değil mi bu terazi? İnsan ilişkilerinde olmuyor ya, olmuyor. Bende çok zor, çok zor. Şimdi vücudumuz, biz ona ne kadar zarar verirsek verelim, her saniye bizi hayatta tutmak için mucizevi bir çaba sarf ediyor ve dostlar. Yani akciğerlerimizdeki o küçücük tüylerin cilia deniliyormuş, temizlik yapma savaşı, kalbimizin eksik oksijeni tamamlamak için daha hızlı çarpması, aslında bedenimiz bize sadakatle hizmet etmeye çalışıyor. Peki biz bedenimize karşı ne kadar sağlıklıyız, ne kadar sadığız? Bir sorun bakalım, bugün kendimize sorun. Mesela bir sigara yaktınız diyelim ki, bu bir alışkanlık değilmiş. Stresle başa çıkma, yalnızlığı giderme ya da bir anlık nefes alma ihtiyacının fiziksel bir dışa vurumu olabilir. Yani nörobilim diyor ki bize, bağımlılık bir irade zayıflığı değil, beynin ödül sisteminin yeniden kablolanması. Yani benim makarnayı yemem gibi. Hani sabah, öğlen, akşam yiyebilirim. İşte bu döngüyü kırmak için aslında kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Yani şu an kendime ne yapıyorum ve aslında gerçekten neye ihtiyacım var?

0: şimdi gülüyorum. Neden Utku gelmese yayında olduğumuzun farkında değil. Çünkü neden neden deyip böyle biliyorsunuz ki WhatsApp üzerinde biz dinleyicilerimize yazışıyoruz. Utku sende böyle bir şey yok değil mi? Dur mikrofonu şimdi hangi mikrofonu açsam gel. Yani şimdi her programın bir formatı var, bir tarzı var. Beni görüyorsun burada değil mi? Bir de saçlarımı da böyle tepeden topladım bugün.
1: Şimdi onu diyecektim.
0: Ne kadar değişik geldi değil yani. Mi? Yani bugün böyle ev hali modundayım. Çok da sıcak ve aynı
1: ama
0: zamanda...
1: Ama sana yakışıyor.
0: Ay teşekkür gerçekten ederim. Çok sağ ol. Ben her zaman biliyorsun kendi düz fönlü hiç toplamadığım için daha hani buraya gelirken daha farklı saçlarımı tarıyorum. İş yerine geliyoruz.
1: Bir de bende şöyle bir şey var. Ben böyle arkadaşlarım güler yüzü olması iş yerinde.
0: Ay canım benim.
1: Çok başka
0: senin
1: bir
0: çok
1: enerji
0: güzel
1: katıyor.
0: Senin Venüs'ün yengeç ya. O kadar güzel ki o sevme biçimin çok ana, çok babaç. Canım ya neden bunu söyledim? Şimdi dinleyicilerim artık bana astrolojiyle ilgili sorular soruyorlar. Bir dinleyicimin oğlunun yükselenine bakacağım.
1: Şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor tabii bizim arka planda yaşadıklarımızı ama Füsun benim yüzüme baktığı zaman olduğu gibi benim bütün
0: tabii.
1: Z raporumu
0: çıkartıyor. Ama kaç yıl, 30 yıllık bir dostluk bizimkisi. Yani biz artık her şeyi biliyoruz. Bir de sabahtan akşama bir 9 saat düşünsene ya, bir yerdeyse.
1: Tabii ki
0: bu burada ama dengeleri o kadar güzel ayarlıyoruz ki. Allah'ımıza şükürler olsun
1: şükür
0: diyorum. Çünkü burada bir aile ortamı olmasa, o dostluk olmasa. Şimdi bazı iş yerlerinde olabiliyor. Çekişmeler olabiliyor. Arkadan iş çevirenler, Bizans oyunları derler ya ona. Neler neler oluyor. Belki yıllar öncesinde biz bunu yaşadık. Başka yerlerde ama
1: muhakkak.
0: Turkuaz çok ayrı ya. Rengimiz turkuaz, adımız turkuaz ve dinleyicilerimiz çok farklı.
1: Çok güzel.
0: Yani çok
1: yürekleri
0: iyi niyetli.
1: Çok
0: bak iyi niyetli hanımefendi. Çok güzel. Böyle yine erkek dinleyicilerimiz çok böyle saygılı.
1: Naif
0: yani ben baktığım zaman sanki Allah'ım diyorum hani gönlümüze göre verilmiş. Bu dünya üzerinden giderken şükrettiğim, en çok şükrettiğim şeylerden biri benim dinleyicilerim.
1: Güzel alınmak bir de.
0: Tabii. Olabilir. Bazen mesela çok dikkatliyiz anonslarımızda konuşurken ama bazen hoşuna gitmeyenler olabilir programlarımızı. Söylediklerimiz belki hani anlamayabilirler. Bazen başka pencereden
1: tabii,
0: dinleyebilirler. Başka tondan
1: doğru
0: bakabilirler. Olsun biz onları da seviyoruz. Hiç önemli değil. Ama yok denecek kadar az.
1: Çok az.
0: Çok az.
1: Çok,
0: belki
1: çok
0: bir
1: az.
0: İki dinleyicimiz bize hani şey demiştir. Ya Füsun çok konuşuyorsun.

0: olsun demiştir. Onun haricinde hiç öyle kötü hiçbir şey görmedim.
1: O da güzel bir şey ama o da bir Allah vergisi.
0: Yani konuşmak değil de aslında dertleşmek gibi ben burada. Olur. Yani ben kendimi ispatlayacak bir durumum yok. Şimdi bazen bakıyorum bazı programlarda televizyon olur, radyo olur. Biraz kendini böyle göstermek, ispatlamak olabilir. O insanları da asla kınamıyorum. Yani onların da bir tarzı var. Ama ben nasıl yararlı olabilirim? Nasıl faydalı olabilirim?
1: Dolu konuşuyorsun. Herkesin yani bende bir mesaj var ama hayır hayata ilgili. Ben dinliyorum şimdi geri planda baktığım zaman.
0: Hocam beni mi takip ediyorsun?
1: Ya, beni mi takip ediyorsun? Takip etmek zorundayız yani.
0: Tabii ya tabii.
1: Yani diyor canım bizim ya. Bizden başka kimimiz var
0: diye. Yani bu kadar duygusal konuşma, tam 10 dakika var bitecek. 10-15 dakika var, biraz enerjik bitireyim dedim ama. Tamam. O zaman şarkımı değiştiriyorum. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor vay diyelim ya. Kimin için gelsin bu şarkı? Hadi bakalım sevdiklerinize bir mesaj gönderin. Aç hemen Radyo Turkuaz'ı deyin ve seni seviyorum, benim için çok kıymetlisin demeyi de ihmal etmeyin. Belki yarın bir daha sesini duymayacaksınız. Belki bir daha hiç görüşemeyeceksiniz. Belki bir daha söylemek istedikleriniz söylenemeyecek be gönlümün dostları. Hadi bugün şimdi bu şarkının üzerine herkes sevdiğine bir mesaj göndersin.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam. Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929, ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Sevdiklerini gönderirken aynı zamanda az evvelki mesajı bana da gönderenler olmuş. Siz de iyi ki varsınız, var olasınız. Cansınız ve dostlar, bu hafta ne bekliyor burçları diye sordunuz. Koç ve yükselen koçlar kazanıyorlar. Gerçekten her konuda kazanıyorlar. Tweet burça teşekkür ediyorum. Boğalar derinleşiyorlar. İkizler daha kıvrak bir zekayla hayatlarını böyle birazcık daha olumluya çevirecekler. Yenileniyor yengeçler. Oh şükür. Yükselen yengeç olarak şükür. Aslanlar çok daha etki yaratacaklar. Başaklar tamamlanıyorlar. Onlar da güzel tamamlanıyorlar. Teraziler daha uyumlu olacak. Akrepler daha dönüşecekler. İnşallah iyi yönde. Yani ben akrep burçlarını çok ayrı seviyorum. Çok güçlü, su gruplarının çok güçlü burçlarından biridir akrepler. Ve belki akrebi soğuk sanırsınız ama aslında kolay güvenmediği için mesafelidir. İç dünyası da düşündüğünüzden çok daha yoğun ve derindir. Yükselen akrepler için de bakın bu geçerlidir. Yaylar ilerliyorlar. Hadi bakalım daima ileriye sevgili yaylar, canım burcum. Oğlaklar daha zirvedeler maşallah. Kovalar daha bir özgürleşiyorlar. Balıklar mı? Pes etmiyorlar gönlümün dostları. Bir programın daha sonundayız. Benim de anlatacak çok şeyim var. Yarına bırakıyorum. Yarın inşallah diyorum yeniden saatler onu gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da buluşalım. Birazdan mikrofon kimde olacak? Hilal Özgani'de olacak. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi anayasa özlemi halen dinmedi. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyük. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini ve yapılan hantavirüs testlerinin negatif çıktığını bildirdi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında bugün Katar'a resmi bir ziyaret yapacak. Temaslarda Türkiye ile Katar arasında işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle okullarda milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığını söyledi. Tekin, vatan savunması bilincinden bayrak sevgisine kadar pek çok değerin yeni müfredatın merkezinde olduğunu dile getirdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. 12 hayvan pazarı belediyelere bağlı olarak hizmet verecek. Dijital çağda Türkçe bilgi şöleni 13 Mayıs'ta başlayacak. Türk Dil Kurumu'yla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi işbirliğindeki programda araştırmacılar ve uzmanlar Türkçenin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Starbucks. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: başladı.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Hoş geldiniz. Belki de her şeyi kabullenip hayata akışına bırakmak lazım. Zorlamak bazen çözüm değil diye başlıyoruz bugün.

0: Neden bahsedelim? 0505-188-30 artık hava sıcaklıkları ülke genelinde yükseldi. Marmara bölgesi buz gibi olan İstanbul'da bile 25-26 dereceleri buluyor gün içerisinde. Önümüzdeki hafta itibariyle nasıl olacak havalar, bunun da konuşmasını yapacağız ama kısacık bir ara.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı, arabam,

0: Bugünün duasını da birlikte edeceğiz, biliyor musunuz? Bunu araştırdım. Her gün bir şey için hep birlikte amin diyoruz ya. Göğe açılan el ya. Her daim hayırlısıyla, değil mi? Bilerek ya da bilmeden büyük konuştuğum her şey için sana sığınırım Rabbim. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Büyük konuşup başımıza gelen felaketlerin kim bilir sayısı kaç? 12-29 saatler. Bir amin varsa alırım sizden. Kısa bir ara.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
8: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

0: Radyo Turquoise. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
1: Valla arkadaşlar, hantavirüs çok konuşuluyor. Biz de bugün biraz üzerinde duracağız ama paniksiz. Dünyayı takip edeceğiz. Nerede ne oluyor, sayı var mı? Bizi rahatsız edecek bir duruma geldi. Bunları konuşacağız, bakacağız, öğreneceğiz. Haber takip edeceğiz. Saatimiz 12.34. Ersay Üner.
2: Olacak gibi değil.
1: Hemen devam ediyoruz. Azıcık da ritim katıyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapıyor. Diyor ki hantavirüs yeni bir pandemi başlangıcı değil. Önceki salgınlardan bildiğimiz kadarıyla insandan insana kolayca yayılmıyor. Ama mutasyon değiştirir, konu değişir. Bize bilgi vereceklerini söylüyorlar. Şu an için endişe edilmemesi gerektiği konusunda bizi bilgilendiriyorlar. Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesi konuşuluyor. Victor Osimhen'in transfer edilmesini isteyeceği de gelen haberler arasında. Yalnız Galatasaray'ın canı Osimhen Real Madrid formasıyla bugün bir yapay zeka fotoğrafı kullanmışlar. Bayıldım. Çok yakışmış be. Olmaz mı? Olur yani. Yeter ki onun geleceği iyi olsun. Bir Galatasaraylı olarak söyleyeyim.

çok enteresan açıklamalar yapıyor ya. İnsanları da hani bilen var, bilmeyen var. Ne bileyim, yanlış yönlendirme ihtimali hiç düşünmüyor. Öyle konuşuyor. Beni bulur yani. Ben bir şey söylerim. Hani çok boş konuşuyor derim. Beni bulur. Beni bulur. Şimdi Donald Trump'ın yine böyle bir atıştırmalık yerken, kapalı raf ürünü yerken fotoğrafı çekiliyor. Ve şöyle bir açıklama yapıyor. Belki abur cuburlar iyidir, diğer yiyecekler kötüdür. Sağlığına ve kilosuna çok dikkat eden birçok insan tanıdım ama genç yaşta öldüler diyor. Ne bileyim, sanki başkan olarak. Konaklama vergisi yıl sonuna kadar %2'den 1'e düşürüldü, onu da söyleyelim. İstanbul'daki hava sıcaklığının bugün 30 dereceleri bulması bekleniyor.

Saatimiz 12.46. Fenerbahçe'nin bir duyurusu var. Hani belki ilk benden duyacak olanlar varsa, son maçı Eyüp Spor'la biliyorsunuz. Ligin son haftasında oynayacağı Eyüp Spor maçının biletlerinin çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu. Doya doya takımıyla buluşmak isteyen Fenerbahçeliler Eyüp Spor maçında Fenerbahçe'nin yanında durabilirler. İtalya'dan haber, 4 kişi hantavirüs şüphesiyle tedbiren karantinada tutuluyor. 4 kişi de şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediği açıklanıyor. Allah'ım, konuyu biliyorsun, hepimiz çok korkuyoruz. Lütfen.

0: Fırat Garaj Oto Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm

0: sonları, güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkenti Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Nisan ayı sonunda kaydedilen verilere göre yeryüzünün en yüksek sıcaklığa sahip 50 şehrinin tamamı Hindistan'da yer aldı. Uzmanlar bu durumun modern tarihte bir benzeri olmadığını vurguluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden vatandaşlardan gelen talep ikinci el araç piyasasında hareketliliği arttırdı. Uzmanlar güvenli ticaret için yetki belgesi sahibi işletmeler tercih edilmeli diyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

saatim. Hepiniz hoş geldiniz. Saatimiz 13.05. Burası Radyo Turkuvaz. Turkuvazradyolar.com'dan bizi cep telefonunuza uygulama olarak indirirseniz yine Radyo Turkuvaz'ı 24 saat dinleyebilirsiniz. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde de takip edebilirsiniz. Bu şarkıyı da özlemiştik. Hatırlatıyorum. Bana

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlara

0: Mertiz. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

okuldan bilmem siz o kötü haberi aldınız mı? Ders 10 dakika geç geliyor. Küçük daha ilkokul öğrencisi sırtında ağır çantayla 100 kez eğil kalk yaptırıyor öğretmeni ve çocuğun kalbi dayanmıyor ya. Of. Yani artık haber okumayı yayın için tercih ediyorum ama herhalde bu iş hayatımda devam etmese haber okumayı bırakacağım ya. Bu kadar yüreğime oturan haberlerden biri de bu oldu.

Mesut Boğaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: bir güneş doğar. En acılı geceniz bile o sabah o güneşle aydınlanır. Nasibiniz bitmemişse ömrünüz devam eder. Aydın'da usulsüz sağlık raporu düzenleyen 4 kişi tutuklandı. Size yemin ederim şeyi düşündüm. Açtım şeyi araştırdım haberden sonra. Küsme aşka. Usulsüz sağlık raporu nedir? Ya insanlara bak.
1: Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
0: Devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi bir reklam dersek bir reklamdır. Türkiye'de bu yıl Nisan yağışları normalin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı normalin üzerinde yağış yaptığı gibi normalin üzerinde de soğuk yaptı. Hakkari'de sınır kapılarında tüm emniyet birimimizde yurdumuzun dört bir yanında vatani görevini yapan asker ve asker yakınlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderelim. Sınır kapısında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personeli yakak kamerası kullanımına başladı. İşte

işlere gittiniz, zenginlik nedir dediniz. Birisi lüks araba söylüyor, birisi lüks bir ev söylüyor, birisi yalı, birisi... Lüks ne biliyor musunuz? Yani bir tarafınıza lüks olarak bunu da eklemeniz gerekiyor bence. Eklememiz gerekiyor. Lüks sadece pahalı şeylere sahip olmak olmamalı. Bir meyve ağacının altında denizi izlemek, çok rahat ama basit bir sandalyenin üzerinde mis gibi bir kahve içmek olmalı. Çok temiz bir havada yürüyüş yapmak olmalı. Sevdiklerinizle bir arada mutlu bir gün geçirmek olmalı. Telefonsuz bir gün geçirmek bile bence şu dönemde ayrı bir lüks bana sorarsanız. Ve bize önemliymişiz gibi davranılması da, önemli olduğumuzu hissettirilmesi de bir lüks. Önemsizmişiz gibi davranıldığı her yerden uzaklaşmalıyız. Gerçekten içimizden gelmeyen hiçbir şey için çabalamamalıyız. Ben öyle

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408.

0: Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: ki bu benim beklediklerimden biriydi. Çok kısa bir ara sonra sohbet.
1: Bir reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

Baktım yaşlanma belirtileri, yaşlandığınızı, yaş aldığınızı nasıl anlarsınız diye. Abla diyenler çoğalırmış, kahvelerin hep sade olurmuş, gürültüye tahammülün sıfır olurmuş ve evde daha mutluymuşsun. Ben arkadaşlar, ben galiba bayağı yaşlıyım. Bunların dördü de bende yeşil tik. 13.45 saatler, yavaş yavaş yayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Enerjimiz tam olsun İstanbul'da. Bugün beklenen hava sıcaklığı 30'ları bulacak deniyor. Meteoroloji tarafından yurdun dört bir yanı bahar açmıştı.

ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi? Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Efendim saatimiz 13.50. Ben Arlan Süren'in sonundayız. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat bugünlük sona erdi. Yarın çarşamba ayın 13'ünde. Uğur getirsin, bol bereket getirsin, şans getirsin bu sıcak hava, bu bahar, bu hafta hepimize. İyi düşünmeyi, olumlu olmayı, sağlığımız yerindeyse şükretmeyi, değilse dualarla şifa beklemeyi, artı tedavi için mutlaka bir adım atmayı ihmal etmemek lazım. Gülümsemeyi unutmayın, olur mu? Her derde deva. Gülümsemek ve mutlu olmak. Stressiz bir hayat dilerim hepinize, özellikle bugün. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkenti Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Ayrıca fırtına da bekleniyor. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Aile Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre bakanlığa bağlı 107 resmi, 338 özel bakım ve rehabilitasyon merkezinden 39.281 engelli vatandaş faydalanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizde 2025'te e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 2 ila 3 gün kapalı olacağı öngörülüyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla İstek.

0: isteğin yeter.
1: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Güzelliklerle dolu. Yine her daim olduğu gibi hayatın akışına yine kendimizi bırakacağız. Yine en güzel şarkılarda kendimizi bulacağız. Ama her zaman olduğu gibi yine şarkılarımız işten, yine şarkılar hayata dair. Çünkü hayatta aynı şarkılar gibi hızla akıp gidiyor. O yüzden lütfen herkes sevdiklerine güzel mesajlar vermeyi unutmasın, olur mu? Buna da ben bir vesile olayım bugün program içerisinde. Herkes sevdiklerine seslensin. Herkes sevdiklerine en güzel duygularını hitap etsin ki biz de buradan...

0: üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj şoka ekspertiz.
0: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot garaj şoka ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: kaçırmayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Kıyaslanması belki de insanların bir başkasıyla kıyaslanması gerçekten zordur bir insan için, değil mi? Beni diyor bir başkasıyla bir tutamazsın. Çünkü bir elin beş parmağı bile bir değildir ki insanlar nasıl aynı olsun. Hülya ile başlayalım o zaman. İzmir'den selamlar. Hayatımızın bir parçası haline geldiniz diyor. İzmir'e sevgiler, selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar. Refik çok teşekkürler, kolay gelsin. Fikret iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun. Senet arşivinde dinleyen dostlar için demişler. Coşkun Antalya'dan dinliyor. Necmi Safra, Gürcan Keskin ve Sezgin Ünal. Onlar bizi Antalya'dan dinleyen servis şoförü dostlarımız. Utku benim için çok değerli olan hemşirelerin gününü kutluyorum diyor. İyi ki varlar. Bugünkü şarkılar hemşireler için gelsin. Tabii ki selam olsun bütün sağlık camiasına. Hemşirelerin de bugününü kutlamış olalım. Ereğli Konya'dan Bektaş Kaya, şehir içi minibüsçüler olarak sizi dinliyoruz ve dinletiyoruz demiş. Sevgili Bektaş sağ olasın. Bizi orada sevdiklerinize, sevenlerinize tavsiye etmeye devam edin. Eksik olmayın. Yasemin Mardin'den dinliyor. Bütün Mardinler için bir şarkı olsun demiş. Selam olsun sevgili Yasemin, teşekkür ederim. Çok da güzel bir Mardin fotoğrafı göndermiş bana. Kalenin tam böyle altında. Maşallah. Mehmet Adıyaman'dan gıda şubesine dinliyoruz sizi demiş. Antep yolundayım. Numune götürüyoruz demişler. Sana da kolay gelsin Mehmet. İzmir'den Ramazan. O da biz dinleyen dostlarımızdan. Sizlere de selam olsun güzel insanlar. Hadi devam edelim isterseniz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepedim, havada kanada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı.

0: geliyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Hakan abi, o da şu anda beni dinliyor Balıkesir'den. Hakan Altıkat.

0: Hakan abiye buradan sevgiler, selamlar olsun. Sana ve bütün sevdiklerine güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hemen ardından Ankara'dan Ayşen. Atölyemizde Hasan abi ve Zarife ablamızın doğum günü diyor. Ne kadar güzel ikisi bir arada. Sıradaki şarkımda sizlere ve bugün doğan herkese armağan olsun. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Ayfer, ben her gün olduğu gibi bugün de radyomun başındayım. Dört gözle bekledim sizi demiş. Özellikle eşim Fahri ve oğullarım Fatih ve Onur için diyerek duygularını paylaşmışlar. Selam olsun güzel ailenize. Merhabalar, Antakya'dan Meryem, yeni dinleyicinizim ben diyor. Sen de hoş geldin aramıza ve ailemize, selam olsun size de. Ben Güler, şu an Mersin'den Mardin'e yolculuk yapıyoruz. Ayrılık kolay değil, vay vay vay vay. Çok sevdiğim eşimi armağan etmek istiyorum. Cuma günü diyor Almanya uçacak demiş. Hayırlısı olsun inşallah. Allah tez vakitte yeniden kavuştursun diyelim. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere ve güzel yüreğinize. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler, hayata dair, yaşama dair. Bugün sizlerden bir ricam var. Şu anda bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. Bakalım neler yazacaksınız. O zaman herkese bir dilek hakkı bırakalım. Onu da sizlere soralım. Bu dileğiniz ne olurdu diye bugün sizlerden öğrenmiş olalım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.
1: Utku'yla iste.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Sertünsüz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Sen sadece sev diyor. Ne güzel. Devam ediyor Utku'yla istekler. 36 dakika geride kaldı. Hayri ile devam edelim. Canım eşim Yasemin için selam göndermek istiyorum. Günün nasıl geçerse geçsin sonunda seni sevgiyle bekleyen birinin olduğunu unutma diyor göndermiş olduğu mesajda. Bitnat Eskişehir'den kankalarım Emel ve Nalan için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size de güzel insanlar. Şehnaz Yaman Sakarya'dan boya yapıyorum ve sizi dinliyorum diyor. Kolaylıklar diliyorum size de. Elinize sağlık şimdiden. Özer İzmir'den hasta olan torunum Derda için Allah şifa versin. İnşallah tez vakitte iyileşsin. Savaş sıradaki şarkı diyor hayatımın anlamına gelsin. Aynur Kayseri'den bugün eşimin doğum günü bir şarkı çalar mısınız diyor. 39 yıllık evliyiz. Çok şükür mutluyuz diyor. Köyden Aynur Kayseri'den diyor güzel bir evimizin olmasını isterdim, dilerdim diyor. Hayırlısıyla inşallah. Neden olmasın? Yoğun bakımda yatan kardeşimin sağlığına kavuşmasını dilerdim diyor. Sevgili İbrahim İstanbul'dan Rabbim acil şifalar versin. Şafi ismiyle inşallah. Güzel haberlerini lütfen bize iletin oldu mu? Selam olsun size de. Merhabalar Gül Nihal Turkuaz ailesi için diyor. Ben de dahil olmak üzere sevgi ve özellikle merhamet dilerdim diyor gönderdiği mesajda. Kesinlikle diyor savaşsız bir dünya dilerdim demiş Yasemin peki. Bir dilek hakkım olsaydı oğlumun da tüm çocuklar gibi sağlıklı olmasını isterdim diyor. Otizmle tanışmamış olsaydık keşke diyerek duygularını paylaşmış sevgili Merve Hanım. Sizler özelsiniz, sizler güzelsiniz, sizler başımızın tacısınız. Seviyoruz sizi. Hadi dinleyelim devam edeceğiz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Afyon'dan Halime, misafirlerim için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Bol kahveli bir gün olsun diyelim o zaman size de. Bizim de birazdan kahvemiz gelir. Aydın Yeni Pazar'dan yazıyorum. Uzun zamandır Turkuaz dinlerim demiş. Şu anda yazlık kışlık kıyafet değişimi yapıyorum. Sıradaki şarkı kızım Gamze için gelsin. Selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Artık şu yüzüm gülsün diyor. Gülşah Elazığ'dan yazmış. İnşallah her zaman söyleriz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. O yüzden sizler de lütfen metanetli olun ve sabırla bekleyin. Sabır sabredenlerindir, başarı da sabredenlerindir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yeşim Aydın'dan bugün diyor hemşireler günü. Dolayısıyla ablam Fatma ve gelinimiz Fadime için gelsin. Sizlere de selam olsun. Kürşat, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Allah dilek hakkımı söylediğin zaman ilk önce demiş. Önünde saygıyla eğilip sonra gözyaşlarımı boğularak çocukluk günlerime dönüp annemle babam ilk önce ayrılmamasını sağlayıp sonra da Rabbim rızasına uygun bir şekilde yaşamaya çalışmak isterdim diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Her şey gönlünce olsun diyelim ama tabii hatıralar bir başka. Giden geri gelmiyor. Bulgaristan Hasköy'den dinliyorum. Sezgin, sıradaki şarkım sizler için gelsin. Selam olsun size. Şeyda, o da bizi dinliyor. Utku Bey, ne güzel şarkılar çalıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Özellikle kızım Zeynep ve oğlum Göktuğ için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış, göndermiş olduğu mesajında. Peki devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Serviz. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklam. Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

bu saati de toparlayacağız yavaş yavaş. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Çok yoğun bir mesaj trafiği de var. Harikasınız. Fatma'nın mesajı var. Dilek hakkım olsaydı demiş, kabul olmasın dilerdim Germencik'ten sevgilerle. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Merve abi nasılsın diyor. Kafayı toparladım, buradayım demiş. Sen sadece çal demiş. Gerisi bende. Eyvallah. Selam olsun sana da. Sizi böyle moralli görmek gerçekten güzel Merve. Her şey gönlünce olsun.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Dünya Sağlık Örgütü bir gemide görülen

0: ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkenti Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer'e istifa çağrısı. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları Başbakan Keir Starmer'i istifaya çağırdı. İstanbul'da yazı andıran sıcakların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken Perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

15.06 Antalya'dan Konya altından selamlar. Bizim için de bir şarkı Suzan ve kızları için. Tülay Ankara'dan Çanakkale'den demiş ama burada Ankara yazıyor. Adres değişikliği yapmışsınız galiba. Vallahi demiş sağlık sağlık hepsi boş diyor. Yoksa gerisi yalan diyerek duygularını paylaşmış. Ordu'dan Nazlı Çetinkaya, eğer bir dilek hakkım olsaydı 1,5 yıl önce kaybettiğim babaannemi kaybetmemiş olmayı dilerdim diyor. Nurlar da yatsın inşallah. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Bakalım başka kimler var? Ayfer'in mesajı var. Esenyurt'tan dinliyorum. Benim de özellikle bana çok kızan, bana kız çocuğu sevgisini tattıran balım Aselcim'in ismini söyler misiniz demiş. Biraz karışık yazmışsın ama sizlere de armağan olsun sevgili Ayfer Hanım. Sevgiler, selamlar, Allah bağışlasın. Melis'in mesajı var. İzmir'den kolay gelsin diyor. Ayşe, Ümmü, Nagihan ve bizim için bir Kayahan Usta şarkısı çalabilir misiniz demişler. Bakacağım. Selam olsun size de. Hatice, sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Vallahi diyor sizinle yüz yüze görüşmeyi, sohbet etmeyi isterdim demiş. İnşallah diyelim kardeşim, her şey gönlünce olsun senin de. Merhabalar, Afyon'dan Halime, misafirlerim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Halime.

hanıma ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Şimdi iki güzel sesle buluşturacağım sizi. Sevgili Eyüp ve Sabo. İki değerli üstattır kendileri. Niye üstattır? Çünkü bu işin kitabını okumuş. Gerçekten yüreğini ruhunu vermiş. Konservatuarlı iki güzel sesle buluşturacağım sizi. Ersay'ın şarkılarından en özellerinden bir tanesini seslendirdiler. Söyleyin. Dinleteceğim size sevgili Eyüp ve Sabo'yu. Bakalım beğenecek misiniz? Başarılar diliyorum kardeşlerime. Bu aralar...

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Selvi Korkmaz İzmir'den. Gerçekten çok üzüldük. Gerçekten sizinle birlikte çok üzüldük. Evladımız Barış Can hayattan kopartanların demişti. Cezalarını çekmelerini istiyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Nurlarda yatsın. Gerçekten çok zor bir acı. Gamze Gül. 32 yaşındayım. Annemle anne kız olamadık iş diyor. Bir oğlum var. Bir de kızım olsun. O zaman onunla çok güzel bir kız anne olmayı dilerdim diyor. Özellikle annesini çok seven ama kalbinde can kırıkları kalanlar için gelsin. Ben de bir hemşireyim ve hemşireler günümüz kutlu olsun diyor sevgili Gamze. Her şey kalbince, her şey gönlünce olsun. Rabbim sana hayırlı evlatlar nasip etsin. Niğde'den Suna kolay gelsin diyor göndermiş olduğu mesajda. Sema'nın mesajı var. Sizinle güne başlamak çok güzel. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Sema için ve bütün sevdikleri için. Antalya'dan kocaman sevgilerle. Oğlumun da anneler günde aldığı çiçekli kahvemi içiyorum demiş. Ne kadar güzel. Selam olsun. Allah bağışlasın. Sizler için de güzel bir şarkı hazırladım. Sırasıyla gidelim.

Merhabalar, bahar geldi diyor Yasemin. Herkes de yazlık kışlık ayrım dönemleri başladı diyor. Ben de kıyafetleri ayırırken sizleri dinliyorum. Ve sayenizde iş yapmıyormuşum gibi geliyor bana. Ne kadar güzel. Keşke biz de evde yazlıkları kışlıkları ayıklarken böyle kendimi dinleyebilsem, acaba çabuk geçer mi? İlay Çetin teşekkürler. Akçakoca'ya sevgiler, selamlar, canım ablam için gelsin demişler.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız, ama ondan önce Kayahan Usta istekleri var. Kayahan Usta'nın harika bir şarkısıyla birazdan sizleri buluşturacağım. Şarkımızı hazırladık. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan çizici çalışıyorum. Benim için bir şarkı diyor sevgili Şenay. Hayırlı işler diliyorum. Kayseri'den Ferhat. En güzel şarkıları Ankara'daki değer verdiğim en güzel arkadaşım Esra için rica ediyorum. Bakalım, İsa'nın mesajı var. Kolay gelsin. Eşim Hatice için memleketten gelen annesi Şükran Aktaş'a selamı iletmek istiyorum demiş. Kalbimin en güzel köşesi hep sana ait. Seni çok özlüyorum. Sesimi bu şarkıyla kalbine göndermek istiyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajda. Allah tez zamanda kavuştursun sevgili İsa. İstanbul'dan yazdı bizlere mesajını. Nurhan'ın mesajı var. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Az önce okuduğunuz çocuk için çok çok acil şifalar diliyorum demiş İzmir'den Emine Tama. Oğlum Osman'a ve bütün LGS sınavına girecek olan bütün çocuklarımıza armağan olsun demiş güzel yürekli dostumuz. Allah razı olsun Emine Hanım. Selam olsun size. Eminim ki dertlerimiz, kederlerimiz, sevinçlerimiz paylaştıkça bir o kadar da anlamlanıyor. Öyle değil mi? Gülgen Antalya'dan. Keşke diyor Hatay'da yaşadığımız depremde kaybettiğim ablamın yanımda olmasını isterdim diyor. Nurlarda yatsın inşallah sevgili Gül. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var, onları da okuyacağım. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

kaçırmayın. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Merve Sena Denizli'den sizden bir şarkı istiyorum. Hangisini çalarsanız sevinirim demiş. Göndermiş olduğu mesajda Buray'dan şarkılar yazmış, bakacağım. Ayşenur Antalya'dan. Bugün sizi evde misafir hazırlığı yaparken dinliyorum. Ev hanımı olmak çok zormuş diyor. Allah kolaylık versin. Gerçekten zor ev kadınların işi. Merhabalar, hoş geldiniz diyor. Erzurum'dan Serap. 3 aydır dinliyorum sizi. İyi ki varsınız diyor. Çok sevdiğim her şeyime güzel bir şarkı hediye etmek istiyorum. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkım var. Tülay Ankara'dan. Torun bakıyorum diyor. Esas ikamet diyor. Çanakkale merkez. Dinliyor herkes demiş. Eyvallah, sağ olun, eksik olmayın. Cemile İzmir'den, Ankara yolundan selamlar olsun. Sevip'te kavuşamayanlara ve kavuşmayı bekleyenler için. Elif Bursa'dan dinliyor. Bir dilek hakkım olsaydı doğduğum yerin yaşadığım yer olmasını dilerdim diyor. Belki o zaman hayatım farklı olabilirdi demiş. Gönderdiği notuyla birlikte. Seher Giresun'dan, Seher sizi çok seviyor. Çok güzel arkadaşsınız diyor radyomda. Ne kadar güzel. Gülten Aksoy. Geçmişin yükünü değil, geleceğin umudu çoğalsın diyor. Bir dileğim bu olsun. Kimsenin kalbinin kırılmadığı bir dünya isterdim diyor. Ve Barış Manço'dan da bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Nalan Almanya'dan dinliyor. Nalan için ve bütün sevdikleri için. Havva'nın mesajı var. Denizli Tavas'tan. Sıradaki şarkı sizler için. Özellikle Ferişte ablama, Havva ve sayın patronlarım için gelsin demişler ve ayrıca Hira Nur diyerek duygularını paylaşmışlar.

Sevelim, sevilelim. Nazan İzmir'den kendim için sizden bir şarkı istiyorum. 90'lar birazdan dinleteceğim reklamların ardından ama şöyle bakıyorum, gidişat ne gösterir belli olmaz. O şarkıda notlarımız arasında olsun. Merhabalar, Belçika'dan dinliyoruz sizi. Özellikle Karaloğlu ailesi için selam olsun size de sevgili dostlar. Aydın Nazilli, Pamukören'den Aysun Akça, Ceyda Furkan, Halime Hüseyin Gülşah, Mustafa Cemile Ayşe Kağan ve aynı zamanda Hülya ve Ave kankime gelsin demişler. Peki. Murat Sivas'tan dinliyor. Batman'daki ömrüm olan sevdiğim Kudret için. Ve bir dilek olsa demiş, 3 sene önceye giderdim diyerek duygularını da paylaşmış sevgili Murat. Her şey gönlünüzce olsun sizin de, sağlık sıhhat diliyorum. Denizli'den, Tavas'tan Tarık Kökçü. Dileğim diyor, Rabbimin kalbimizdekileri hayırlısıyla hayırlı eylemesi. Biz yeter ki isteyelim, Rabbim eminim ki hayırlısını verecektir. Yeter ki istemek önemli, öyle değil mi?

0: Fatih. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan,

0: yep yeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929 İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Utkuyla isteklerde 90'lar.
7: Utkuyla isteklerde 90'lar.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da bu saati de kapatacağız birazdan. Mustafa, Antakya'dan dinliyorum. Bir dilek hakkım olsaydı dünyadaki bütün çocukların eşit şartlarda büyümesini babam için biraz daha ömür dilerdim diyor göndermiş olduğu mesajında. Merhabalar, Polatlı'dan Arzu. Magnolia yaparken dinliyorum sizi. Konya'da görev yapan kızım Kardelen'e, Karabük'te görev yapan yeğenim Ahmet Düdem'e, Hakan ve Diyarbakır'da olan aileme gelsin demişler. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ankara'dan Yıldız, herkese selamlar. Bugün eşimin doğum günü ve aynı zamanda kızım ve bütün hemşirelerimizin de hemşireler gününü kutluyorum diyor. Nice sağlıklı, nice güzel yıllarınız olsun. Sevgiler, selamlar bizden de sizlere sevgili dostlar. Merhabalar sevgili Mehmet, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Tülay İzmir'den Sibel'le beraber dinliyoruz. Özellikle sizlere ve orada dinleyen bütün dostlarınıza da armağanımdır. Leyla'nın mesajı var. O da biz dinleyen dostlarımızdan sevgiler. Siirt'ten Ömer ben, iş makinesi operatörüyüm. Sabahtan akşama kadar sizinle birlikteyiz demişler. Sağ olun. Eşim Gülsüm evde sizi dinliyor. Bizim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Eşim Gülsüm'ü çok seviyorum. Nermin, o da bizi dinliyor. Azerbaycan'dan Nermin'e ve bütün sevdiklerine. Serap Hanım, oğullarım Alparslan ve Alperen için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sakarya'dan Serap Hanım, sizlere de hediyemde dinleteceğim şarkı. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte, kısa kısa isim ve mesaj yazarak bana ulaşabilirsiniz. İyi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaları destekliyoruz, bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Ayrıca fırtına da bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla %3'ten fazla yükseldi. 107,61 dolara kadar çıktı. Trakya Üniversitesi'nce yapay zeka destekli üretilen yeni elektronik burun teknolojileriyle ağız kokusundan bazı hastalıklar tespit edilebilecek. Bu elektronik burunlar, diyabetin, şeker hastalığının, ağız kanserlerinin, akciğer kanserlerinin ağız kokusu üzerinden ayırt edilmesini sağlayabilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödeme güçlüğü çeken mükellefler için kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni imkanlar sunulacağını söyledi. Şimşek, varlık barışıyla gelen paranın Türkiye'de kalmasını istiyoruz dedi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

anılarla yaşamak. Merhabalar, Bursa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum diyor. Bugün hemşireler günü, dolayısıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışan hemşire ve yurdumun bütün hemşirelerinin gününü kutluyorum demiş Özlem, göndermiş olduğu mesajda. Yeliz Acar, dinlemekteyiz diyor. Size ve sevdiklerinize armağan olsun şarkımız. Ümit Silivri'den dinleyen dostumuz, sevgiler selamlar. Akyazı'dan Melek, Nihal'in mesajı var. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Batman'dan selamlar. Radyomu açtım, çayımı hazırladım ve sizi dinliyorum diyor. Elif'in mesajı, peki sizlere de armağan olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sevgili Mehmet, çok teşekkürler. Sizlere de buradan sevgiler, selamlar. Muhsin Ekşioğlu, Rize'den Yeşil Site Bahçesi'nden selamlar. Özellikle bizim için bir şarkı çalar mısınız demiş. Utku'ya yazar mısın diyerek duygularını paylaşmışlar. Hava bugün güzel demiş, beğeniyle dinliyoruz. Yani neticesinde her şeyin başı sağlık Muhsin Bey. Selam olsun size de. Emel Almanya'dan, çok seviyorum sizi, çok güzelsiniz diyor. Almanya'dan kocaman selamlar. Aşkım Şener için onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız sevgilerimle diyerek duygularını dile getirmişler. Sevgili dostlarımız peki. O zaman hazırsanız hadi buyurun, bu güzel çalışmayla sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da 505-188-30-0 mesaj hattı. En ufak bir yoklama alalım bakalım. Son saatte kimler bizimle beraber? Kimler evde, kimler iş yerinde, kimler aracında? Kısa kısa bir selamınızı alalım dostlar.

0: de kaçırmayın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: biz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok, aidat da yok.
1: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Kalbime kalbime İstanbul'dan Abdullah iyi günler diliyorum. Sevgili eşim Merve'yi çok seviyorum. Sadık şarkında sizlere armağan olsun. Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Bursa'dan Tülay, sıradaki şarkı mesai arkadaşım Sema, Emel ve Aybüke için. Yeşim Hatay'dan dinliyor bizi. Mira, Şarılı ve orada dinleyen bütün dostlar için, yurt dışındaki özellikle bizim için çalışan babam için gelsin demiş. Yeşim ve kızım Mira ve şanlı ailesine benden sevgiler, selamlar. Bir şarkım var sizler için gelecek. Mardin'den selamlar. Eski nişanlım için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Çalar mısınız? Elif Buse Doğan'dan 14 Bahar. Belki dinliyordur demiş. Hadi çalayım senin için, tamam mı? İnşallah dinliyordur ama adını yazmamışsın buraya. Bahriye Denizli'den sevgilerle. Sıradaki şarkı Fatoş'um için istiyorum. Lütfen Fatoş'um diye okur musunuz demiş. Tamam, okumuş olduk. Sizlere de sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Kardeşimizin ricasını yerine getirmiş olduk. Şehmuz Batman'dan en büyük petrol spor demiş. Peki selam olsun. Murat Mardin'den Murat Şahin. Görev arkadaşlarım Hanife İlgen, Ali Yılmaz, Mahir Erol ve siz değerli Turkuaz ailesi için demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun dostlar. Mehmet ben sıradaki şarkı Kahramanmaraş'tan Gaziantep istikametine gitmekteyim demiş. Otoban kilitli şu anda diyor sevgili Mehmet. Galiba bir problem var. Bizi bilgilendirirsiniz. Gözde Giresun'dan bugün babamın 59. doğum günü diyor. Sizden babam için bir şarkı istiyorum demiş sevgili Gözde. Selam olsun size de. Bir kardeşimiz var sevgili Eylem. O da bizi dinliyor. Abi diyor yetiştim dışarıdaydım diyor Rize'den. Hava muhteşem diyor. Sizinle daha da güzel. Güzel Rize'ye de sevgiler selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar iyi yayınlar. Sevgili Ömer eşi Gülsüm için. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Vallahi neticesinde şarkılarımızın hepsi çok güzel Gülsüm. Sana ve güzel ailene, özellikle sevgili Ömer'e güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Şimdi devam edelim. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: değil.
1: Reklam.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.

ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Devam ediyoruz. Sinem'in mesajı var. İzmir'den selamlar. Özellikle sıradaki şarkı diyor Erzincan'daki asker yeğenim Kenan için gelsin. Allah kavuştursun. Bütün askerlerimize sevgiler, selamlar. Cemile Gaziantep'ten sıradaki şarkım sizler için. Kayseri'den selamlar abi. Yıldız Silve'den bir şarkı istiyor.

Diyorum. Sevgili Esra Ergül, sevgili kardeşimize de selam olsun. Güzel ailesi için bir şarkı hazırladım. Gaffar'ın mesajı var. Ankara'dan iş yerinde sizi can kulağıyla dinliyoruz. Aramıza yeni katılan Filiz Hanım için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Sevgili Gaffar Bey ve orada dinleyen dostlara da selam olsun. Fatma Kılıç, sevgili Utku, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı iyi ki varsın dediğimiz herkes için gelsin demişler. Gönderdikleri mesajla peki sizlere ve iyi ki varsın dediğiniz kimler varsa. Devam edeceğiz. Az sonra artık toparlayacağız programımızı. Son 25 dakikamız. Ufak bir içtima alalım mı isim ve şehir olarak? Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerden kulak veriyor, nerelerden dinliyor? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Siirt Merkez'den Gülsüm. Eşim de aynı şekilde sizi dinliyor demiş. Selam olsun size. Volkan Nazilli'den sevgiler, selamlar. Betül Altın, Brezilya'dan herkese günaydın diyor sevgili Betül. Ne kadar güzel. Selam olsun size de. Burcu İzmir Urla'dan. Urla'ya sevgiler, selamlar. Urla harika bir yer. O güzel yerlerin lütfen kıymetini bilelim, olur mu? Selamlar olsun sizlere de. Hadi devam edelim dostlar.

Zaman su misali geçip gidiyor dostlar. Şöyle bir bakalım. Ümran'ın mesajı var. Edirne burada Utkucuğum diyor. Seni dinliyor. Hep dinliyor. Dinleyecek demiş. Gözün arkada kalmasın. Ümran ablam sağ olasın. Hadi bir şarkı da bize yolla gelsin demişler. Selam olsun. Seviyorum sizi. Salon mutfak çift diyor. Tabii ki Radyo Turkuaz demiş sevgili Erol Bey. Selam olsun size de. İçtimaya istinaden buradayız Utkucuğum diyor. Kolay gelsin Ankara sitelerden sevgili Arif. Sibel Hanım için bir şarkı çalsak olur mu diyor. Son şarkılar hazır, sizlere de armağan olsun. Merhabalar, kızım Hilal için sizden bir şarkı bekliyorum. Kızımın özel bir ricası diyor. Yalnız Yeşim, hazırladım son şarkıları. Yarını hatırlatırsan olur mu? Yakup Kayacı Batman.

Maalesef diyor, sizi dinleyerek keyif alıyorum. Sevgili Ergin, selam olsun buradan Ergin Bey'e. Başlarken duydum diyor, sonra kapanış deyince size inanmayıp saate baktım demiş. Doğru söylemişsiniz, nasıl geçti zaman anlamadım diyor. Mudanya'dan sevgili Ergin Bey. Ergin Çabuklar'a ve güzel ailesine benden selam olsun. Fransa'dan, Celestat'tan Parola 29 diyor. Bütün Gümüşhane'ye selam olsun diyor sevgili İsa Çelik. İsa da bizim kıymetli dostlarımızdan, gurbet ellerde ekmeğinin peşinde koşan dostlarımızdan. Adana'dan Seçil, hemşire arkadaşlarımın da hemşireler haftasını kutluyorum diyor. Sevgiyle kucaklıyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra güzel insan hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: kaçırmayın. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Biri, biri, sizi düşünen
1: biri, İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene

0: yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaları destekliyoruz, bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Verimli tarım alanlarının korunmasına yönelik sıkı tedbirler uygulandığını belirten Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, 73 ilde 9,5 milyon hektar büyüklüğündeki saha, büyük ova koruma alanı ilan edildi dedi. Yumaklı, 468 ova koruma alanını 500'e çıkaracaklarını söyledi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Mini seçimlerde toplam 10.713 seçmen 36 sandıkta oy kullanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Cannes Film Festivali'nde Türkiye'ye davetlisiniz etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde dünya film sektörünün önde gelen isimleriyle ülkemizin başarılı oyuncuları bir araya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Şu dakika itibariyle Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Ayhan zamanı. Saat tam 8'e kadar buradayız. Yine eğlenceli, güzel bir yolculuk olacak. Tabii bu yolculuğa lütfen siz de eşlik edin. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Öncelikle o konuda sizlerden bilgi alalım. Ve bunun yanı sıra bize trafikten, havadan, yoldan, sudan bahsedebilirsiniz. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız, onu paylaşırız. Bence güzel olur. Hangi ülke, hangi kenttesiniz? Lütfen bu konuda da bilgilerinizi aktarın bize. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz de bizleri nerelerden dinliyor? Onu merak ediyorum. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Sinir hızımda
3: hep edin, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Ne kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kompene. Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: gelden bizim keyfi yerindedir.
1: Evet, keyfimiz yerinde. İyi akşamlar, günlerden salı 12 Mayıs. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Almanya'dayız, orada yağmur var. Nerede? Hessen'de. Güneş, soğuk, hepsi bir arada karıştı diyor Yünlihal. Bir de video çekip göndermiş. En azından o sokaklarda biz de yürüdük onunla beraber. Antalya'ya bir merhaba Şerife. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hemşire arkadaşların hemşire haftasını tebrik ediyorum. Evet, hemşire haftası tüm sağlık çalışanlarının, sevgili hemşirelerimizin kutlu olsun. Devam edelim. Tuğba Kırıkkale'de güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. Trafiksiz, sakin, küçük bir şehrimiz var. Vallahi tadını çıkarım. Vallahi tadını çıkarım. Kırıkkale, selamlar, iyi akşamlar. Buyurun.
2: Ayhan güzel insan, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamlar.
1: Buyurun.
2: Yakışıklı, bugün benim doğum günüm.
1: Öyle mi?
2: Kendi doğum günümü kutluyorum.
1: Öncelikle dur, senin doğum gününü bir tebrik edelim bakalım. Nice güzel yaşlara, bugün ayın 12'si, 12 Mayıs doğumlu olanların ya da evlilik yıl dönümünüz varsa, böyle özel bir günse, hepinizi tebrik ediyorum. Nice güzel senelere diyelim. Küçük de olsa radyodan kutlamak da insanları mutlu ediyor diye düşünüyorum. Sonrasında...
2: Seni de Polis Radyosu'ndan beri biliyorum.
1: Çok eski radyo.
2: Sen beri dinliyorum.
1: Eski radyodan.
2: Bir şey merak ediyorum.
1: Tabii.
2: Annenin bileziklerini satıp bu işe başladığın doğru mu? Kardeşim kolay gelsin.
1: Eyvallah. Ya öyle satma değil de şöyle diyelim isterseniz. Lise mezunuyum. Liseden mezun olduktan sonra işte DJ'lik falan yapıyorum. Gündüzleri başka işte çalışıyorum. Geceleri DJ'lik yapıyorum. Yani evlere gaz sattım. Mesela gaz bürosu vardı, orada çalışıyordum. Eskiden mesela bu şeyler, kaloriferler falan gazla biliyorsunuz yanıyordu. Ondan sonracığıma... Dizelle yanıyordu. Onları filan sattım ben. Sattım dedim, hani dükkan işleten ben değildim de. Çalışıyordum yani nihayet. Ya yani birçok iş yaptık. Sonrasında işte DJ'likle beraber radyoculuğa merak sarınca Ankara Polis Radyosu'na başvurmam gerekiyordu. Gidecek de harçlığım yoktu, Allah biliyor ya. Anneme dedim ki, anne dedim, Ankara'ya gidemiyorum, harçlığım yok dedim. Al oğlum dedi, bileziğimi bozdur dedi, git dedi. Anne yüreği öyledir. Anne yüreği öyledir. Çocukları yeter ki mutlu olsun. Onların yürekleri bir bilezikten, böyle bilezikle ölçülemeyecek kadar, o kadar kıymetlidir. Yıllar sonra eski Anadolu kadınıdır. Koluna ben daha çok bilezik taktım. Allah'ın izniyle. Allah rahmet eylesin kaybettiğimiz herkese. Ama anneler her zaman bu tip detayları düşünürler, bilirler. Annelerimizi anneler gününde birkaç gün geçmesine rağmen yine anmış olalım bu vesileyle.

0: İzmir'e dönüyorum. Çok güzel bir yol manzarası fotoğraf olarak yollamış. Teşekkür ediyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah.
1: Ben Esenler'den İlhan.
0: İlhan hoş geldin.
1: Yanımda Eren arkadaşım var, seni dinliyoruz.
0: Öyle mi? Bir selam.
2: Selamun aleyküm.
0: Eren'e de selam.
1: Seni seviyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Çok iyi bak.
0: Sağ olun.
1: Güzel, harika bir İstanbul'dan iyi yayınlar diliyoruz.
0: Evet, İstanbul verandasında. Otursun seyretsin. Bir video.
3: Ayhan Bey iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Abdullah Kaya.
3: Biz oğlumla okuldan çıktık.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum sizlere.
4: Ayhan abi merhaba.
0: Merhaba.
4: Eskişehir'den Ali Asım. 8 yaşındayım. Heh. Şu anda babamla beraber hem ödev yapıyorum hem de seni dinliyorum. Heh. Çok keyiflisin. Seni seviyoruz. Hoşça kal.
0: Ben kısa öz, net bir Türkçeyle ne kadar güzel derdini anlattı. Sağ ol kardeşim, öpüyorum seni.

Pil şu an oğlum araba temizliği yapıyor. Otomobilde de Radyo Turkuaz açık, sizi dinliyor. Selamı var. Eyvallah, kolay gelsin. İyilikler yapıyor. Güzellikler. Türk insanı otomobille düşkündür çünkü. İçi dışı mutlaka temiz olacak. Her de havalarla güzelleşti mi böyle. Biraz daha arabasına düşkünleşiyor. Öyle değil mi dostlar? Ne dersiniz? Şu saptamayı yapabilir miyiz acaba? Buna katılırsanız eğer mesajla bekliyorum. Sadece benimki bir gözlem. Türkiye'de erkekler otomobillerine düşkünken, çok da temiz bakmaya gayret gösterirken, kadınların otomobili biraz daha mı dağınık? Bana mı öyle geliyor? Biraz daha mı kirli? Hani o konularda kadınlar şöyle mi bakıyorlar olayı acaba? Yürüsün yeter. Olabilir mi? Ne diyorsunuz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Yorumlarınızı bekliyorum. Türkiye'de otomobil sahibi kadınlar ve Türkiye'de otomobil sahibi erkekler, hangilerinin arabaları daha temiz ve gıcır gıcır?

0: beni.
1: Reklam.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Otoekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Diyarbakır'dayız Ecrin. Şunu sordum. Kadınların mı arabası daha temiz ve pak oluyor, yoksa erkeklerin mi, özellikle Türkiye'de ya da dünya genelinde? Diyarbakır'dayız Ecrin diyor ki kadınlarınki diyorum. Kadınların nesini diyorsun? Daha mı pis daha mı temiz Ecrin? Bir de derdini anlatsam. Ay devam edelim. Ebru.
1: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
1: Antalya'dan Ebru ben.
0: Buyurun.
1: Konuyu duydum ve açıklama yapmak istedim.
0: Heh.
1: Daha arabamı dün kendi ellerimle yıkadım. İç dış.
0: Oo, ne güzel.
1: Yani temizliğine önem veriyorum sadece, binmek değil. Eğer bir bayanın aracı kirliyse.
0: Neden?
1: Vakti olmadığı için yıkayamamıştır.
0: Vakti
1: yoksa
0: olmadığı
1: bayanlar
0: için.
1: Bu konuda hassas.
0: Öyle mi?
1: Ev temizliği gibi. Sadece yürüsün gitsin. Olmaz.
0: Peki.
1: Katılmıyorum buna.
0: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Bakın böyle bir görüş de geldi. Almanya, iyi akşamlar diliyorum.
2: Ben Almanya'dan Fatih İmamoğlu.
0: Fatih.
2: Valla ben eşimle aynı arabayı sürüyoruz. Ben temizlemekten bıktım, o pist etmekten bıkmadı. Ben ya, de saldım, ne olursa olsun artık.
0: Eyvallah. Ya kasti bir şey değildir diye düşünüyorum ama. Peki. Teşekkür ediyorum. Bendik'teyiz Bülent. Bence bayanlar araçlarına çok temiz bakmıyorlar. Hele diyor mesela şirket arabası kullanan kadınlar varsa, mesela o araçların içine zor giriliyor diyor. Allah Allah. Niye öyle?
3: Amanim bu.
4: Çekip gittim diye. Yoksa inanmadın mı?

0: akşamlar. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Aslında günün konusu değil ama tam da denk düşünce sormak istedim. Acaba kadınlar mı daha çok arabalarını temiz tutuyor yoksa erkekler mi diye. Diyarbakır'dan eşim biraz daha açmış. Yani biz de erkekler, şimdi yalan söylemeyeyim, kadınların arabası dağınıktır diyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Hala seviyorsam.
1: Aynen abim, yayınlar. Canım. Ben Aleyna, ben. Sonra Aleyna
0: hoş geldin. Tabii, buyurun.
1: Benim erkek arkadaşımın da arabası var ve gerçekten söylediğin gibi temiz kullanıyor arabasını. Böyle bebeğim diye falan seviyor hatta.
0: Bebeğim
1: ama
0: mi?
1: Ama bence kadınlar evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa arabalarını da gayet öyle temiz tutan kadınlar var.
0: Var.
1: Yani ben kadınların daha kirli araba kullandığı konusuna katılmıyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aleyna'nın görüşü de buydu. Ama tam tersi bir başka hanımefendi diyor ki valla kadının arabası pistir, ben bir kadın olarak söyleyeyim diyor. Eğer temiz araba kullanıyorsa muhakkak kocası temizlemiştir diyor.
2: Yok deme. <evet.
0: gülüyor> Güzel cevaptı. Sevdim bunu. Tamam, görüşeceğiz.
3: Bir reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir reklam.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

bilenler var mı aramızda? En çok kadınlar mı kaybediyor, erkekler mi? Onu da bir soralım. Şarkılardan da yola çıkabiliriz böyle. Aşkta kaybedenler bir el kaldırsınlar. Ay kime aşık olsam maalesef hep yanlış çıkıyor diyenler. Bir göreyim bakayım. Niğde'deyiz. Burcu, erkeklerin arabası temizdir. Kadınlar da evdeki konularda hassastır. Yani bunu şöyle düşünelim diyor Burcu. Adamlar arabalarını temiz tutarken evde düzensizler. Kadınlar evlerini temiz tutarken belki araçları o kadar temiz olmayabilir. Tamam, güzel. Aynur merhaba. Hop dedik, iki kızım bir oğlum var. Vallahi diyor, kızlar diye eşeğe biner gibi diyor arabaya biniyorlar pislik içinde. Oğlan çocuk biraz daha tertipli demiş. Tamam, teşekkür ediyorum.

beni tutuyor. Bu bir gerçektir diyor. Mesela diyor şu anda her kadın için şunu söyleyebilirim. En az 5 çift ayakkabı bagajda mutlaka vardır kadınlarda diyor. Güzel bir cevap. Teşekkür

0: Rica ediyorum. Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Lazım. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros'un.

0: günlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929, ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Efsane radyo gösterisi devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Hemen İstanbul trafiğine de bir bakalım. Saat kaç? 17.56. %78. Oy anam, oy oy oy. Oy anam, oy oy oy. Feci feci feci.

olan herkese soruyorum. Yağmurlu daha serin havalarda mı trafik daha iyi yoksa sıcak havalarda mı? Onu bir yorumlar mısınız? Sesli mesaj bekliyorum. Kadınlar mı otomobillerini daha temiz tutuyorlar erkekler mi diye? Ya da şöyle sorduk, direkt olarak konuya girdik. Kadınların arabaları niye pis? Ben direkt konuya girdim bu arada. Şimdi Nurgül de diyor ki haklı olarak. Ayhancığım, erkeklere sormak lazım. Evde ne kadar temizlik yapıp evine ne kadar temiz tutuyorlar? Benim de arkamı toplayan biri olsaydı

0: getirirdim. Erkekler lütfen bu konuda bir muhasebe yapsınlar. Evlerde kadınlarına ne kadar yardımcı oluyorlar ki kadınlar arabalarına vakit ayırabilsin. Güzel bir eleştiri. Bunu da buradan yayınlamış olalım. Peki.
1: Ayhan Bey. Efendim? Ben yeniden selamlar bu arada. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben hem arabayı temiz tutmak zorundayım hem eve, çünkü ben özel bir çocuğum var, ona bakıyorum.
0: Öyle mi?
1: Hem kızım okula gidiyor hem çocuklar işte tedavisiydi, hastaneydi falan.
0: Allah en çok size sabır versin, Allah en çok size kolaylık versin. O araba yani kirli de olsa hiç sorun değil. Çocuklarınızla ilgileniyorsunuz. Gidişler gelişler, okul, tedavi.
1: Ona şey yapıyoruz, koşturuyoruz. Yani
0: Allah kolaylık versin.
1: Temiz olmak zorunda. Evinde, arabanda temiz olmak zorunda.
0: Eyvallah. Bak, bu kadar yoğunluk içerisinde evimi de arabamı da temiz tutmak zorundayım diyenler de var. Şimdi dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın altısını bulduk. Haber merkezine bir bağlanalım. Kısa bir haber turu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaları destekliyoruz, bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Ayrıca fırtına da bekleniyor. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Aile Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre bakanlığa bağlı 107 resmi, 338 özel bakım ve rehabilitasyon merkezinden 39.281 engelli vatandaş faydalanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizde 2025'te e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Az evvel haberini aldım. Orhan Gencebay uzun bir aradan sonra yeni bir albüm çıkarıyormuş. Sevgili Hakan'la da konuştum. Orhan abi dedim, artık uzun yıllardan sonra madem yeni albüm çıkıyor, Radyo Turkuaz'a mutlaka misafir edelim dedim. Hay hay dedi. İnşallah albüm çıktıktan bir süre sonra Orhan Gencebay da uzun yıllardan sonra bir radyo programına katılacak. Onu da buradan duyurmuş olalım. Güzel bir sürpriz oldu bizler için. Şimdi kadınların arabaları niye kirli oluyor ağırlıklı olarak? Tabii temiz tutanlar var da, kadınlar da şöyle diyor, ev işi diyor, çocukları okula getir diyor, araba nasıl temiz olsun diyor. Arabanın temizlenme görevi erkeklerdedir diyor. Ben de buradan aslında kadınların temel sorunları ev içerisinde, görev paylaşımı falan, bak bunlara dikkat çekiyorum. Aslında kadınların yanındayım, bazı kadınlar bana laf sokuyor, ortalığı karıştırıyorsun diye. Şimdi ben ne yapsam yaranamıyorum.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha, tövbe tövbe.
0: Vallahi billahi ya. Şimdi bakalım, Evrim Hanım bir mesaj göndermiş. Diyor ki, şunu söylemek isterim. Erkeklerin tek becerebildiği şey, tabii bazıları için diyorum demiş, arabayı temiz tutmak, onun dışında başka işlerde o kadar başarılı değiller demiş. Evrim Hanım direkt olarak beyefendilere çat çat.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Çat çat. Buyurun.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Mehmet.
0: Mehmet. Alo.
3: Fakirlik Allah'tan, temizlik imandan derdi dedem.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Bir de böyle bir görüş geldi. Ayhan Bey merhaba, biz erkekler elimize geçen bütün çöpü dışarı atıyoruz. Onun için arabalarımız temiz, ama kadınlar diyor bu konuda daha duyarlılar. Yere ve dışarı çöp atmadıkları için diyor bu sefer arabaları kirleniyor. Bak, ilginç bir yaklaşım. Bravo Dinçer.
4: Şaşırttınız bizi, sizden beklenmezdi doğrusu.
0: Çiğdem Hanım diyor ki, oh diyor ne güzel, kadınlar çocuklarına servis şoförlüğü yapsın. Ondan sonra araç niye kirli, niye kirleniyor tabii ki. Tabii ki bundan dolayı diyor. Kusura bakmasın, o zaman erkekler de bu işin bir tarafından tutsun diyor. Peki, teşekkür ediyoruz.

0: akşamlar. Radyolarını yeni açanlara selamlar. Bir yanımız arabesk diyenler. Böyle doyurabiliyorsak ne mutlu. Sevilen şarkıların farklı versiyonları. Güzel de yorumlar olunca iyi gidiyor. Dostlar, bir reklam arası verelim lütfen. Reklam sonrası tekrar görüşüyoruz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Var.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Eğlence, şamata burada.

0: 12 Mayıs günlerden salı saatler 18.19'u gösteriyor Türkiye'de. Almanya'da Levent senin söylediğin aynısını az evvel bir başka dinleyicimiz söyledi. Sinçer Bey erkeklerin çöpü dışarı atması, kadınların çöpü arabada biriktirmesiyle alakalı mevzu. Aynısını okumamış olalım ama aynı şeyi söyledi. İzmir'deyiz Faruk. Taksici Faruk, erkekler arabalarına hakikaten diyor bir kadın gibi bakıyorlar. Mümkün olduğunca temiz ve düzgün. Kadınlarsa arabaya bir erkek gibi bakıyorlar. Açıkçası bakımlı olmasını istemiyorlar. Yani bir kıskançlık var demiş. Tam olarak anlamamakla beraber. Yine de okuyalım dedik. Peki ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Tek bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Enerji güzel bir şarkı. Omuzları bile oynattı vallahi.
1: Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan?
0: Evet, ne olacak, eğleniyoruz. Yasemin, iyi akşamlar. Eşim arabasına aşırı aşırı düşkündür ama aynı özeni kesinlikle eve göstermiyor. Herhalde birçok erkek böyle demiş. Ben de bilerek önemsemiyorum otomobilini o yüzden. O benim uğraştığım, temizlediğim eve özen göstermiyorsa ben de onun arabasına özen göstermem.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Peki.

0: Bakalım bakalım bakalım. Buyurun.
1: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
1: Buradan Bayram ben.
0: Bayram Bey.
1: Konuyla alakalı şunu söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Ben arabayı fazla temiz tutamıyorum.
0: Tamam.
1: Yengem daha temiz tutuyor.
0: Öyle mi?
1: Ayrıca esas önemli konu da bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
0: Öyle mi?
1: Yengenle beraber şu anda yemeğe gidiyoruz.
2: Ben geldim dedim kendi yerinden.
0: Yengeyle yemeğe Elazığ'da. Nereye? Harput'a mı çıkıyorsunuz?
1: 26. yılımızı kutluyoruz.
0: 26
1: İnşallah
0: sene.
1: İnşallah 26'dır da. Ayhan güzel bir şeyler, öyle güzel bir şeyler söyle ki.
0: Sen bence önceye bir sor yenge, 26 mı değil mi, ona göre şimdi eve geri dönmeyin kavga yapıp. Önce onu bir netleştir.
1: Ki bir 40 yıl götürsün.
0: Eyvallah. Ama bak, samimi insanları seviyorum. Bayram Bey'in sesine yansımış durumda. Evliliğinde yıl dönümü ve mutluluk. Güzel bir yemeğe çıkılıyor 26. yılda. Vallahi helal olsun ya. İnşallah daha uzun seneler böyle. Hani ben de yayında olurum. Gerçi millet benden bıktı ama. Siz evlilikten bıkmayın.
3: Esvallah, ne güzel söylüyorsun hayret.
4: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Dilek Midyat Giz

0: Deniyoruz, harika bir gezi oldu. Herkese tavsiye ediyorum Midyat'ı diyor. Ben gittim gördüm Midyat'ı. Hakikaten güzel bir yer. Kızım Ayşe Çiçek, oğlum Fettah Mete. Eşim Arif'i çok seviyorum. Bize bir selam. Tamam, ben de size bir selam göndermiş olayım. Bursa'dan Nedret Hanım da diyor ki... Nedret Hanım değil mi? Nedret Bey mi yoksa? Bilmiyorum. Mesela Nedret Hanım, Nedret Bey de var. Ayhan Hanım eskiden. Ayhan'ın kadınlarda kullanılan versiyonu da vardı. O yüzden bazen şaşırıyorum. İsmi lazım diye bir erkek arkadaşımın arabasına bindim. İnince aşağı olmaya gitsem mi diye düşündüm. Anlatılmaz ve pislik içindeydi diyor. Ya da öyle demek ki şey ettiriyor. Bakalım. Birazdan ilginç bir konu var. Onu size sorayım. Yorumlarınız önemli. Gerçi bu konuyla alakalı da bayağı cevap geliyor ama... İstanbul trafiğinde yoğunluk bir anda arttı. Şurada bir kaza var. Mahmut Bey Tekstil Kent istikameti TEM otoyolu üzerinde. Zaten orası oldukça yoğun bir istikamet. Orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Peki.
1: Artık

0: Trabzon'dayız Esra. Eve zor yetişiyorum. Yani temizlemeye vaktim almıyor. Eşime senin görevin diyorum. Genelde erkeklerin görevi bu arabaların temizlenmesi diyor. Kimse laf etmesin demiş. Peki bir reklam arası.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Hop Dedik Show 12 Mayıs günlerden salı saatler 18.38'i gösteriyor. Türkiye'den yurt dışındaki dinleyicilerimize de bir selam iletelim. Gamze merhaba. İyi yayınlar, eşim araba konusunda o kadar kıl ki diyor. Asla benim yıkatmamı istemiyor. Kötü fırça kullanıldığını düşündüğü için o yüzden ya kendi temizliyor ya da kendi yıkamacısına götürüyor. Evet, bazı erkekler o konuda çok... Yani çok şeyler ya, yani titizler, süngerle yıkanacak adam mesela aracının bagajında tutuyor. Yıkamacıya gittiği zaman süngeri, hatta bazıları sabunlarını da yanında götürüyor, bu sabunla yıkanacak diyor. O da aşırı mıdır nedir ben de bilmiyorum. Bazen hani benzinciye giriyoruz, onların kendi böyle pratik hani yıkaması var ya, 5 dakikada çıkıyorsun. Mesela onunla ilgili ben de video çektiğim zaman adam diyor ki ya ona ne giriyorsunuz, arabanızı çiziyor. Ya diyorum araba 2014 zaten çizileceği kadar çizilmiş. Yani ikisi de öyle, ben çok bir şey diyemiyorum Gamze. Benim arabayı da kendi yıkamacısına götürüyor diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yıkama biraz pahalandı mı yoksa fiyat algımız mı değişti, onu tam olarak bilemiyorum. Aramızda ota yıkamacı olanlar var mı acaba, onu merak ediyorum ben. Şundan dolayı niye bu kadar pahalandı? Bana şunu kalem kalem söyler misiniz? Şuna zam geldi, şu oldu, bu oldu, ondan dolayı pahalandı diyebilir misiniz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere

Selamlar, biz iki bayan Almanya'dan Avusturya yolundayız. Kitap fuarı için yollardayız. Öyle mi? Ne güzel. Şenize ve yanındaki arkadaşlara selamlar gönderelim o zaman. Devam edelim bakalım. Giresun'dayız Melike. Nabi ve Lina'yı çok seviyorum.

0: gelmez. Arkadaşlarıyla Antalya'ya kaçıyor. Şimdi yapay zeka ile fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Oraya prompt yazıyorsunuz ya. İşte arabadayım, evdeyim, maçtayım. Ondan sonra havuzdayım, banyodayım falan diye. O da kafasına göre yapıyor. Adam böyle yapmış. İstanbul'a maça gidiyorum diyerek arkadaşlarıyla 2 gün Antalya'ya kaçmış. Yenge sormuş maç nasıl diye. O da yapay zeka ile seyircilerin arasında oturduğu Galatasaray forması. Bu Fenerbahçe'de olur, Beşiktaş'ta olur fark etmiyor. O videoyu yollamış. Bak aşkım demiş, arkadaşlarımla maç izliyorum. Eyvah! Aman aman aman. Hani bunları açıklamak da erkeklerin çeşitli planlarını alt üst edebilir. Ben de arada kalıyorum ama.
1: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Ne bileyim ben. Ya bu teknoloji ne oldu böyle? Nereye gidiyor? Yapay zekayla karısına mesaj atıyor. Maçtayım diye. Ha, Antalya'da havuzda. Hanımlar ne diyorsunuz ya? Bu erkekler feci oldular değil mi? Yorumunuz var mı? Şimdi neyi anlayacağız yapay zeka videolarında? Neyin doğru, neyin yalan olduğunu bir türlü zaten anlayamıyoruz. Bir de üstüne bu modlar çıktı. Allah hakikaten kolaylık versin. Erkekler böyle bir yönteme başvurmaya başlamışlar. Planlarını bozduğum için de üzgünüm şimdi. Binlerce erkek belki böyle bir şey yapmayı düşünüyordu ama... Kadınların yanındayım bu noktada.
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Hanımlar, bu konuyla ilgili yorumlarınız var mı? 0505 188 30 çift 0. Erkekler teknolojiyi de kullanmaya başlamışlar. Yapay zeka ile aşkım şuradayım diyorlar ama orada değiller. Yandınız erkekler.
1: Kendine bir çeki düzen ver.
0: Sonra ne oluyor peki yakalanırsa erkekler? Ne diyorlar?
3: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Değil mi? Vay arkadaş ya, şeytanın aklına gelmez bu numaralar. Hanımlar, görüşlerinizi bekliyorum. Kısa kısa sesli mesaj atalım mı? Bakalım kimler neler söyleyecekler.
2: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: bazı erkekler bana yazmaya başladı. Tamam, isimlerinizi vermeyeceğim. İki kişi diyor ki ya diyor, güzel yöntemmiş bu, konuyu hiç konuşmayalım bence diyor. Biraz biz de bir test edelim demişler.
1: Yok demem.
0: Vallahi az değilsiniz ha. Yapay zeka ile maçlayın diye video yapıp Antalya'ya kaçmışlar.
2: Bu ne be?
0: Evet. Neresi Yüzüstü amca? Çarşı pazar kazarı karışacak vallahi, ben söyleyeyim sizlere. Ah bu erkekler. Peki cevapları birazdan almaya devam edeceğiz. Yapay zeka ile video yapıp ben oradaydım demek. Ama orada

0: Evin beşine İstanbul'a maça gidiyorum diyerek arkadaşlarıyla iki gün Antalya'da tatile giden bir adam yapay zeka ile hazırladığı videoyu eşine göndererek teknolojinin imkanları sınırını zorladı. Vay arkadaş ya. Nasıl işler bu işler? Nasıl işler? Yapay zeka ile video hazırlayıp yenge sorduğunda aşkım arkadaşlarla maçtayız. Vay arkadaş ya.
1: Beygefendinin keyfi yerinden
0: mi? Vallahi beylerin keyfi yerinde. Şöyle bir bakalım kimler neler söylemiş. Buyurun.
2: Eşime güveniyorum, o ayrı konu ama şöyle bir rahatlığım var. Instagram kullanmayı bile bilmiyor kendisi. O yüzden yapay zekayla hiç şey olmaz.
0: Eyvallah. Bakın hanımefendi diyor ki eşim Instagram bile kullanmayı bilmez diyor. Ereğli'den, Zonguldak'tan Gizem. Aklına gelmeyen ne de aklına getirdiniz. Teşekkür ederiz diyor. Gizem size de yaranamıyoruz yani. Ha. Bak yeni bir şey farkına varın diyoruz. Allah Allah. Habib, erkekler şeytan da kadınlarda yok mu diyor. Bizleri bu duruma onlar getirmedi mi diyor. Peki. Buyurun.
3: Abi yalnız o abla biraz safmış galiba. Bizim hanım beni iCloud'dan takip ediyor. Gittiğim her yerden haberi var.
0: Nasıl?
3: Bir bakıyorum 60 konumu diyor. Sen bu rotadan niye çıktın işe giderken? Diyorum ki orada yol yapımı var. Diyor olsun diyor, bana bilgi vermen lazımdı.
0: Allah Allah.
3: O biraz safmış, bizim sicin gibi maşallah.
0: Vay Allah ya. iCloud'dan takip ediyor, neredesin, ne yapıyorsun biliyor. Aa.
1: Sen çıldırmışsın kız.
0: Ay arkadaş, aklıma gelmeyen şeyler. iCloud açık olunca yenge evden takip ediyor he. Aa.
4: Amanim bu.
0: Trabzon'dayız Esra. Yalana başvurulunca içinde iyi niyet aranır mı diyor. Benim kocam da yapıyor mu bilmiyorum. Telefonda yüklü yalnız diyor yapay zeka. İçime kurt düşürdün diyor. Ben bilmem arkadaş. Ben söylüyorum. Ben yayıncıyım.

0: yapmak üzere yoğunluğu yaşayan Ankara, Antalya, Bursa, Trabzon, Erzurum, diğer kentler, her yere selamlarımızı iletelim dostlar. Tabii ki yurt dışındaki dinleyicilerimiz de. Eğer ki hani sosyal medyadan da sizleri görelim, takip edelim falan diyorsanız 0505 100, pardon, sosyal medya, Instagram'ı söyleyecektim, özür dilerim, aklım gitti. Özür dilerim, affedersiniz.
1: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyoruz, hadi bakalım.

0: başka, dedi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin geleceği.
9: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Bu program Türk mühendislerince geliştirildi. Türkiye'nin yerli ve milli radyo gösterisi.
13: Bob Dedikayan Show.

0: Radyo'ya dönüyorum. Yanımda Mert abim var. Ya bir selam yollayalım mı? Ona da sürpriz olacak diyor. Attığımdan bu mesaj haberi yok demiş. Peki o zaman size iyi yolculuklar. Oğuz ve Mert. İyi akşamlar. Az evvel dedim ya, birisi yapay zeka ile bir video hazırlamış, 15-20 saniyelik eşli mesaj atmış. Demiş ki neredesin, hani maça gidiyorum demiş ya, maçta ne yapıyorsunuz deyince yapay zeka ile oluşturduğu videoyu eşine yollamış. Aşkım arkadaşlarla beraber işte takımı destekliyoruz falan, ama bu arada meğer Antalya'ya kaçmışlar yapay zeka ile. Dedim ki bak böyle bir muhabbet çıkmış dedim. Murat Batman'dan diyor ki abi nasıl yapılıyorsa bize de söylesinler diyor, ihtiyaç oluyor demiş. Allah sizi var. Ay ay, ben o amaçla söylemedim. Bak ben o amaçla söylemedim. Millet yöntemini öğrenmeye çalışıyor Murat.
1: Kendine bir çeki düzen ver.
0: Kendine bir çeki düzen ver. Fatma iyi akşamlar İskenderun. Ben kocama zaten zerre güvenmiyorum. O yüzden nefesim ensesinde diyor. Hiçbir şekilde diyor bana kül yutturamaz diyor. Yapay zeka da olsa 2 dakikada anlarım diyor. Ooo.
2: Amanim bu.
0: Vay vay vay. Kocana acıdım.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı?

0: Bir reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Starbucks. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Efendim güldük, eğlendik. Teşekkür ediyorum. Beraberce programı yapıyoruz. O kadar güzelsiniz ki, o kadar iyisiniz ki yaptığınız espriler bile bazen benim aklıma gelmeyecek tarzda. O kadar şahane. Bizleri de güldürüyorsunuz. Sağ olun, var olun. Efendim birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Her gün çünkü 3 saatlik yayınımızda 2,5 saat boyunca yarışıyoruz, konuşuyoruz. Ama 7,5 ile 8 arası da dinleyelim.

0: got a good, good feeling. I got a good, good.
1: Ege Ada donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Ege 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Günün özel şarkıları başlıyor. Hoş geldiniz. Şimdi imkanı olanlar çay ve kahvelerini hazırlasınlar. Çünkü müthiş bir yolculuk olacak. Kraliçe Gülden Karaböcek'le açılışı yapıyoruz.

İki kraliçe, Gülden Karaböcek ve Zerrin Özer, 1980'li yıllarda kalmaya devam edelim. Reklamlardan hemen sonra, şimdi iki usta isim. İkisini de saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ferdi Özben'le açılışı yapalım. Hemen ardından Ercan Turgut burada olacak.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.

0: Erciyes.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 12 Mayıs 1929. İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Açık söyleyeyim, bugünkü programda günün özel şarkılarında Şampiyonlar Ligi yaptık. Gülden Karaböcek, Zerrin Özer, Ferdi Özben, Ercan Turgut ve şimdi Müslüm Gürses geliyor. Fedon'la da noktayı koyacağız. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Mayıs 1929 ilk tıp bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığında bu akşam içinde kavuştuk çok şükür. Yine farklı farklı anılarımızı canlandıracağımız, bazen şarkılarla güleceğimiz, bazen yine o şarkılarla duygulanacağımız ama bize hatırlatacağımız bir Ay Işığı nöbeti olacak. Umarım hepiniz için güzel geçen bir Ay Işığı nöbeti olur. Ay Işığında söz de uçmuyor, yazı da. Hepsi kalbimizde yerini alıyor adeta. Önce tabii ki sormak istiyorum. Umarım yüreğiniz iyidir sevgili dinleyenler. Beni işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde istirahat edenlere de iyi dinlenmeler dileyerek Ay Işığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

olup biteni hatırlamak önemlidir tabii. Fakat geçmişe saplandı mı insan, işte orası çok fena. Yani unut gitsin değil demek istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız, o yarınları gelecek yeni ve güzel duygularla karşılayalım. Önümüze bakalım.

Nail Ulvi Akgün şöyle güzel bir cümleler dizesi paylaştı sevgili dinleyenler. Bir şey var aramızda diyor. Senin bakışından belli. Benim yanan yüzümden. Dalı veriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Farkındaysanız sevgili dinleyenler, evet bazı şeyler var ama o bazı şeyler ancak karşılıklı konuşarak anlaşılabilir ve yaşanılabilir. O orada, bu burada, kim anlaya? O yüzden söylemek istediklerinizi vakit kaybetmeden, geç kalmadan söyleyin. Ertelemeyin yani sözünüzü sevgili dinleyenler.

Birisine sabır gösterdiğinizde her şey yolunda sanıyor aslında. Yani karşımdakinin tahammülünü zorlamadan düzelteyim gibi bir çaba asla göremiyoruz neredeyse. Yani sonra sabrınızın sonu geldiğinde tepkinizi gösterdiğiniz an sizden kötüsü de olmuyor. Yani bakmayın karşınızdakinin soğukkanlı olduğuna. Kimi sabrından, kimi saygısından, kimi ise edebinden, kimisi de sevgisinden susuyor. Yanlış anlamayın. Anlamaya çalışın kafi.

Radyo Türkü Boğaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Ve şöyle bir düşününce ne zor insanın aslında tek başına her şeye dağ olması. Zamansız gelen sürprizlere kendini ayarlaması. Daha da acısı ayarlamaya çalışma çabası. Öyle ki bazen duasının gücünü bile unutması. Affetsin de yaradan, isyanının arşa sıçraması. Çaresiz kendi başına çırpınması. Ve mızmızlanacak kimsesinin de olmaması aynı zamanda. İlmek ilmek kurduğu düzeninin alt üst olması. Sabrının, takatinin sonuna varması. Zor. Ayrıldığı yerden sarılıp vedalaştığı, yanına alıp elinden tutup götürdüğü ve yine yalnız kendisi olması. Zor sevgili dinleyenler bazı şeyler. İnsanın her şeye tek başına dağ olması çok zor. Umarım bu zorluğu tek başınıza değil de gönül yareninizle, gönüldaşınızla sırtlanırsınız. İşte o zaman o zorluk kolaylık olur.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

İnsan yaşadıklarından mütevellit artık bazı şeyleri oluruna bırakıyor. Çünkü bazen ne yaparsan yap, istediğin gibi yürümüyor her şey. Her sabah aynı duyguyla uyanıp, gün boyu aynı boşlukta savrulmak istemiyor insan. Belki yeterince savaşmadığımızdan ya da gerçekten isteseydin pes etmezdin de denilebilir buna. Ama kimsenin işte içimizdeki o yorgunluktan, kırgınlıktan haberi olmayacak, olmuyor da. Dedik ya, artık bazı şeyleri insan oluruna bırakıyor. Nasipten öte köy yok nasıl olsa, değil mi? Keşke olsa, güzel olur. Olmazsa da, hani olmaması da nasip adeta. Ama her şeyi kadere, her şeyi nasibe de bırakmamalı. Her şeyi hayata da bırakmamalı. Hayat bize bırakmış, zaman bize bırakmış. Nasip de belki bazılarını bize bırakmış. O yüzden elden geleni yapmalı. En azından bunun vicdan rahatlığını yaşamalı.

Bazen bir şeyler yaşatıyor hayat insana. O yaşadığı şeylerden sonra insan tüm beklentisini kesiyor hayattan. Hiçbir umudu olmayan, hayaller kurmayan, beklenti içine girmeyen, aşılması imkansız duvarlardan ibaret olan bir kişiye dönüşüyor adeta. Bir şeyler heyecanlandırmıyor bile. Duyguları varsa da yokmuş gibi alıştırıyor kendisini. Bazen benim duygum olamaz düşüncesini bile benimsediği oluyor insanın. Bir daha yıkılmamak, bir daha eski haline dönmemek için böyle bir yolda bulunuyor denebilir. Yani sonra bir şeyler oluyor, o en sert düşüş yaşadığı döneme geri dönüyor. Ya da dönmek zorunda bırakılıyor. Ama kaçmıyor bu sefer işte. Yürüdüğü yolda cam kırıkları olsa da basıyor üstüne teker teker. Korkuyor. Bu sefer alışmış oluyor o kırıklara işte, o acıya. Beklentisi olmadığı için korkmuyor hiçbir şeyden. Aksine üzerine üzerine gidiyor adeta. Hani gitmek istemese de zorunda bırakılıyor yine. Zaten o kadar yorgun oluyor ki bu zorunda bırakılmalardan hayal kırıklığına uğramıyor bu sefer. Ne

İzlersin bazen. Sadece izlersin. Yaşayamadığın duyguları, mutluluğu, karşılıksız sevgiyi sonra istersin. Artık sevmeyi değil de sevilmeyi istersin. Ve zaman geçer aradan, sevilirsin, bu sefer kaybedilmekten korkulan insan olursun. Ama bunların hiçbiri tatmin etmez seni. O umduğun duygular, sana karşı hissedilen duyguların senin için bir önemi olmadığını fark edersin. Sonra anlarsın. Onların sana karşı hissettiği duygular değil de onun sana karşı hissettiği duygunun daha önemli olduğunu. Onun senin hayatında daha büyük bir rol oynadığını fark edersin. Aslında sevilmeyi değil de onun tarafından sevilmeyi istediğini anlarsın. Ama bunun sana ne kadar uzak olduğunu her defasında anlamışsındır. Çünkü en büyük uzaklık en yakınlarımızın bize hissettirdiği duygulardır sevgili dinleyenler. Maalesef.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayışın'ın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayış nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayış nöbetçisi Sezai Karakoç sevgili dinleyenler. Rivayetlere göre babası Yasin Efendi'nin Muhammed Sezai adını verdiği ancak ismi nüfus kayıtlarına yanlışlıkla Ahmet Sezai olarak geçirilen Karakoç 1933'te Ergani'de dünyaya geliyor. İlkokul ve ortaokulu Diyarbakır ve Maraş'ta parasız yatılı okuduktan sonra lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuş ve 1956 ile 65 yılları arasında Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevinde çalışmış. Temmuz 1965'te ise memurluktan ayrılıyor. Gazetecilik ve yayıncılık işlerine girişiyor ve Diriliş dergisini aylık, haftalık, bazen de haftada iki kez yayımlıyor. Yedi güzel adamdan biri Sezai Karakoç. Bize şiirleriyle yol arkadaşı oldu. Türk edebiyatının önemli yapı taşlarından biridir aynı zamanda ve şiir ön planda olmak üzere düşünce yazıları gibi pek çok türde de eserler kaleme aldı. Mona Rosa şiiriyle de efsaneleşen bir şair oldu. Karakoç kendine has üslubuyla imgeli

Şiirin büyük şairiydi. 16 Kasım 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı Sezai Karakoç. Nice şiirler ve çok önemli bir de duruş mirası bırakarak ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Yarınları tazelediğimiz umutlarımızda ve şiirlerinde de her daim yaşayacak. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimiz onun efsaneleşen şiiri Mona Rosa ile başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Ana Rosa, Siyah Güller, Ak Güller, Geyvenin Gülleri ve Beyaz Yatak, Kanadı Kırık Kuş, Merhamet ister. Aa, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa, Siyah Güller, Ak Güller. Olur aya karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar doğa. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur eğri eğri düşer toprağa, olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığa. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi seni hatırlatır her

zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhum sallarda durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışların su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten cevap versin bu kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler, o kokulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.

kalemine hayran olduğum Üstad Sezai Karakoç, rahmetle anıyorum kendisini. Diyor ki, gönül han değil, dergahtır. Öyle paldır küldür girilip çıkılmaz, günahtır. Düşününce paldır küldür girip çıktılar gönül dergahımız adeta. Hani ne düstur bildiler ne de insani hassasiyet. Çok değildi istenilen halbuki. Gönül kırmamak mesela. Gönül kırmamak yeterdi aslında. Bir şekilde yaralarımızı kendimiz sarabiliyoruz ama gönül kırıklığının ne ilacı var ne de dermanı. Zaman onu silip yok etmiyor. Sadece, sanırım sadece donduruyor. Ama yine de insan işte öyle güçlü yaratılmış ki bir şekilde üstesinden geliyor, dayanıyor ve Allah yine yarattığı kuluna yardım ediyor.

biz bittim dediğimiz yerde o yettim diyor. İşte bu yüzden acı da bizim neşede. Biz de zaten her akşam Ayşe nöbetinde o duyguların dört mevsimine şahit oluyoruz ya. Böyle gönül dergahımıza her geleni almamak da bizim elimizde yine. Hem insan insanın evidir. İşte bizi evi bilenlere denk düşsün yolumuz.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı, Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin de ne yapsın? Adam

konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş ha kabarette Paris'in. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin, arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafakta ölecek, görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem ki Lili. Ben konuşmasını bilmem Lili.

Ve yine bir Uğur'la işi burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir huzur katkısı olmuştur gecenize ve yüreğinize bu ay ışığıda. Belki de bu gece de içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyodar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyodar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyodar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyodar.com, Turkuaz Radyodar mobil uygulama.